0: Internet Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Bir şeylere başlamaya hazır mısınız? Peki sevdiğiniz işi yapmaya? Ücretsiz TEF kurslarında ticaret, İngilizce, sağlık, yönetim,
4: evet,
3: işletme, muhasebe, otomotiv, saç ve güzellik dahil olmak üzere ulusal olarak tanınan yüzden fazla nitelik kazanmak için Kangen Institute'e gelin. EYTA'ya gerek yok. Kangen Institute'te kendinizi serbest bırakmanın zamanı geldi. Hemen başvurmak için 13 TEF'i arayın veya kangen.edu.au adresini ziyaret edin. Uygunluk kriterleri geçerlidir. Bu eğitimin bir kısmı veya tamamı Victoria ve Commonwealth hükümeti finansmanıyla verilmektedir. RTO 3077.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Victoria birçok farklı insanı, topluluğu ve kültürü barındırır. Victoria'da yaşıyorsanız, 18 yaşın üzerindeyseniz ve Avustralya vatandaşıysanız 28 Kasım Cumartesi günü yapılacak eyalet seçimlerinde oy kullanmanız gerekir. Oyunuz önemlidir. Oyunuz, topluluğunuzdaki hizmetler hakkında önemli kararlar almak üzere sizi kimin temsil edeceğini belirlemeye yardımcı olabilir. İngilizce ana diliniz değilse ücretsiz sözlü çevirmenlik hizmetlerinden faydalanabilir ve oy kullanma konusunda yardım alabilirsiniz. Oy kullanma konusunda kendi dilinizde hazırlanmış bilgilere erişmek için 03-9209-0112 numaralı telefonu arayın veya vec.vic.gov.au adresini ziyaret edin.
6: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Geçen yıl iş yerinde geçirdiğim bir kazada ciddi şekilde yandım. Zor bir dönemdi. Ama iş yerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sürekli arayıp nasıl olduğumu sordular. Sonra birlikte işe dönebilmem için bir yol bulduk. Ve masa başı bir görevde yeniden işe başladım. Her geçen gün yeniden eski hayatıma döndüğümü hissetmek bana çok iyi geldi.
8: İşle alakalı bir sağlık sorunundan sonra işe dönmek kolay değil. Ancak yeniden hayata karışmak adına çok önemli. İletişimde kalın. Birlikte plan yapın, pes etmeyin. WorkSafe işe dönüş diye aratabilirsiniz.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: Çocuklar 5 yaşına basmadan önce beyinlerinin yaklaşık %90'ının geliştiğini biliyor muydunuz? Ücretsiz anaokulu 3 ve 4 yaşındaki çocuklara ilkokul öncesinde 2 yıllık nitelikli eğitim sunuyor. Böylece ailelere tasarruf ettiriyor. Anaokulunda çocuklar oyunla öğreniyor. Bu sayede önemli sosyal, duygusal, bilişsel beceriler kazanıyorlar ve arkadaş ediniyorlar. Daha fazla bilgi için vic.go.au /kinder adresini ziyaret edin.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
10: Evlerimizde sevdiklerimize özenle bakarız. Evdeki küçük alışkanlıklarımız da bu özenin bir parçasıdır. Bazı alışkanlıklar hayat bizi nereye götürürse götürsün bizimle kalır. İşte bu yüzden Yarra Valley Water içme suyunuzu korumak için aynı özeni gösterir. Suyunuzun büyük bölümü koruma altındaki su toplama havzalarından gelir ve evinize ulaşmadan önce düzenli olarak test edilir. Böylece her gün toplumumuzdaki aileler doğrudan musluktan su içmenin keyfini çıkarıyor. Yani musluğunuzu her açtığınızda suyu doğrudan musluktan güvenle içebilirsiniz. Her damlasında güven. Yarra Valley Water.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
11: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak.
4: nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: Evinizi inşa etmek veya yenilemek hayattaki en büyük yatırımlardan biridir. Bu nedenle Yapı ve Tesisat Komisyonu ile daha güvenli, daha kaliteli evlerin kapılarını aralıyoruz. İnşaat yüklenicilere şartları karşılayan projeler için artık yeni konut teminat sigortası yaptırmak zorunda. Böylece yüklenicinin işi tamamlayamaması veya işi tamamlamak ya da kusurları gidermek istememesi durumunda daha güçlü korunmak sağlanıyor. Bu, Victoria'daki ev sahiplerinin içini rahatlatmak ve inşaat sorunlarının daha erken çözülmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan yeni önlemlerden biridir. Daha fazla bilgi için vic.gov.au/openingdoors. Victoria Hükümeti One Treasury Place Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. You're listening to 3ZZZ,
11: where every culture has a voice.
12: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Evet değerli dinleyiciler, bir Radyoton programımıza daha kavuştuk. Allah'a şükür diyelim.
1: Evet.
0: Ramazan gibi.
1: İki haftadır da gelemiyorduk.
0: Radyo da olunca Radyoton, herkes artık bunu biliyor. Her sene bunu yapıyoruz. Eskiden çok daha şeyli yapıyorduk, böyle hediye topluyorduk, onların dağıtımı
1: katılım
0: falan
1: oluyor muydu şirketlerden?
0: Katılım oluyordu, iş yerlerimiz işte hediyeler veriyordu, hatta Türk Hava Yolları'ndan
1: bilet
0: değil de yani Türkiye'ye hava yolu bileti de verdik.
1: Ajantalardan bu sene
0: yatak verdik.
1: Mi?
0: Bu sene nasıl dedin?
1: Bu sene var mı öyle bir şey yok?
0: Hayır. İşte onu Covid'le birlikte onları yapamaz olduk artık.
1: Artık
0: dedik, dinleyicilerimiz hediye için değil, radyomuz için yardım yapsın dedik. Ve ondan sonra da hep bu şekilde devam ettiriyoruz. Değerli dinleyiciler, Radyoton nedir?
1: Evet, ilk önce onu istersen olursanız, soralım sana.
0: Bir sorun bakalım.
1: 30 yıllık tecrübeyle birlikte Radyoton'u nasıl anlatabilirsin?
0: Radyoton'u niye yapıyoruz? Radyoton, onun İngilizce açıklaması ne olduğunu bilmiyorum ama yardım kampanyası. Bunu diğer radyolar da yapıyor.
1: Bu radyodaki her dil yapıyor ayrıca.
0: Dinleyicileri, tabii bu radyoda yapıyor da başka TriCR falan o radyolar da yapıyor. Onlarda da Radyoton kampanyalarına rastlıyoruz. Dinleyicilerinin radyoya maddi olarak katılımını sağlamak ve onların radyoya olan ilgisi, desteği nasıldır bunu ölçmek için de bir kullanılıyor, yani bunun için de kullanılıyor. Radyoton kampanyası her sene işte Eylül, Ekim, Kasım bu ayların birisinde yapılıyor. Teknik olarak her program sahibi $1,000 para toplaması isteniyor radyo tarafından. Evet. Yani bir saati olan $1,000 yıllık toplayacak. Evet. İki saati olan 2,000. Bizim de 5 saatimiz var. En yüksek saati olanlardan biri Türk grubu. Bu 5 saati koruyabilmemiz için $5,000'a ihtiyacımız var değerli dinleyiciler. $5,000'cık, evet. Yani fazla bir şey değil. Bu miktarı bazı iş yerlerimiz veya cemiyetlerimiz, toplum kuruluşlarımız diyor ki bir saati ben alayım bir sene.
1: Evet.
0: Biz bunu bir saatini biz üzerimize alalım ve $1,000 ödüyor. Bu şekilde biz 5 tane iş yeri bulursak bu işi en kısa zamanda veyahut da 10 tane işte $500 yarısını ödeyecek birisini bulursak diye düşünüyoruz her zaman. Hayal ediyoruz ama pek gerçekleşmiyor. Ama bir miktarda gerçekleşiyor.
1: Evet.
0: İnşallah bu sene de öyle çıkar. Değerli işyerlerimiz, bu radyonun devamı, yani buradaki Türk'ün sesi inmesin, dinmesin. Türk bayrağı asmamışız bu arada.
1: Bugün
0: ya.
1: Evet yani biraz.
0: Ya aslında salı günleri açıyorduk değil mi?
1: Saatlerden
0: bayramı
1: dolayı.
0: Asalım.
1: Artık
0: Sayın Başkan.
1: Bir dahaki sefere, çünkü acelemiz vardı. Biraz geç kaldık bugün.
0: Evet. Onun için bir de bayrakla İbrahim Göçol.
1: Evet, sorumlu.
0: Soydaş yani. O olursa bayrak kesin oluyor.
1: Evet.
0: O şimdi yok. Herhalde bayrak, Hong Kong'da mı şu anda?
1: Bayrak indi yani değil mi?
0: Bayrak indi ama onu kaldırmak için inşallah gelen hafta İbrahim, evet, burada olacak ve bayrağımızı tekrar dikeceğiz. Yardım niye olur diye.
1: Ne için? Ama ya da şu, bundan önceki yıllarda da mı $5,000'dı yoksa?
0: Hep $5,000. Ben bugüne kadar, yani 30 sene önce de $1,000 isteniyordu.
1: Evet.
0: Hala $1,000.
1: Şimdi onu şöyle bir değerlendirirsek, 30 yıl önce insanların aylık geliri, haftalık geliri ne kadardı?
0: Düşüktü.
1: Şimdi ne kadar? O zamanki toplumun verdiği destekle $5,000'ı tamamlayabiliyorsak, tamamlamışız ki radyo bu yıllara kadar geldi.
0: 8,000 olduğu zaman oldu.
1: Evet.
0: En fazla yardım yapanlara da hediye ödül veriyorlardı radyodan. Onları da aldık zamanla.
1: Yani anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü gelir seviyesiyle o günkü insanların gelir seviyesi de değişti aslında.
0: Tabii tabii. O zaman 500'üydü belki. Şimdi $1,000 diyelim haftalık.
1: Daha kolaylaştı.
0: Ortalama 2 kat.
1: O $5,000'ı tamamlamak.
0: Evet.
1: Biraz daha kolaylaştı.
0: Şöyle düşünelim. Normal dinleyicilerimiz de, iş yerlerimizi diyoruz da, ya benim de bir katkım olsun bu işe. Hani ben de bir benim de tuzum bulsun, öyle diyenler çok hani.
1: Evet.
0: Hatta bazıları ya ben diyor işte zekatımı size versem olur mu? Olmaz diyor. Onu bir fakire vereceksin.
1: O başka bir şey. Onun,
0: bize, o dini
1: onun
0: şey,
1: amacı başka bir şey. Ulaşması gerekiyor.
0: Başka türlü milli duygularımızla, evet, yardım edelim. Ve Mehmet, soyadı aklıma gelmiyor ama dinleyicimiz ilk yardımı bize ulaştıran $50 cuma günü bana geldi. Ben dedi şeyimi vereceğim sana.
1: Başlamadan dedi. Önce direkt.
0: Başlamadan dedim seni ilk yardım eden olarak açıklayayım dedim.
1: Böyle hani dükkanını ilk açanlara Türkiye'de siftah
0: yapan Mehmet abimize.
1: Teşekkür ediyoruz kendisine. Dinleyicimize
0: çok teşekkür ediyoruz. İkinci olarak da kim olsa iyi az önce Facebook üzerinde koydum. Gördüm. Facebook'ta evet. Burada var değil mi? Buradan görebilirsin. Emin Dinek Facebook değil de o zaman WhatsApp'tan gönderdi ya. $30. İkinci olarak Emin Dinek $30 yardım gönderiyor. Çekiliş olacak mı diyor. Herhalde çekiliş için bir şey koyacaklar olursa onları çekilişe koyarız değil mi mesela?
1: Evet, yemek olur. Mesela hediye edebilirler.
0: Hediye
1: yani
0: yapabilirler çekiliş.
1: İşte bir dinleyicimize.
0: Biz onun için bir kampanya yapmadık ama dinleyicimize işte bir şey veriyoruz falan diye şeklinde olabilir. Emin Dinek çok teşekkür ediyoruz. $30 katkıda bulundunuz. Facebook üzerinden bizi izliyorsanız orada yazabilirsiniz. Bize en kolay olarak telefonla da ulaşabiliyorsunuz. 9-415-1923 nolu telefon, bize ulaşacağınız telefon. Ama WhatsApp üzerinden bize gönderirseniz
1: vaatlerinizi
0: mesajla, bu bizim için daha kolay olacak. Ayrıca online olarak da yapabiliyorsunuz yardımlarınızı. 3zzz.com.au adresinde donation kısmı var. Oraya girdiğinizde bir forum dolduruyorsunuz, donation'ınızı yapıyorsunuz. Türk İş olmasını unutmayın yalnız.
1: Evet, başka yere gitmesin.
0: Türk İş orada hangi grup diye yazıyor. Onu yaparsanız size makbuz geliyor.
1: Evet.
0: Yaptığınız bu donation'a karşı gelen makbuz aynı zamanda tax deductible dediğimiz olay var onda.
1: Yani taksa claim yapabiliyorsunuz.
0: Taksa gösterebiliyorsunuz. Yani o parayı tax şeyinde bu parayı yardım olarak verdim diye onu da gösterebiliyorsunuz.
1: Çağrılarımıza ilk cevap veren dinleyicilerimizden, arkadaşlarımızdan Erkan Kutlu.
0: Erkan Bey çok
1: $100 beni de yaz Mahmut abicim. En kısa zamanda ulaştıracağım demiş.
0: Eyvallah Erkan.
1: Erkan kardeşim. Duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz.
0: Sürekli yardım ve desteklerini hiç esirgemeyip üyeliğini de sürekli yenileyen değerli bir dinleyicimiz.
1: Teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Evet, 9-415-1923 nolu telefon veya 0-400-200-116 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Ayrıca Melbourne Türk Radyosu sayfamızda canlı olarak bizi izliyorsunuz, görüyorsunuz. Oradan da vaatlerinizi bekliyoruz.
1: Ayrıca biz radyo ekibi olarak dinleyicilerimize, iş yeri sahiplerimize, firma sahiplerimize de bir vaadimiz var değil mi? Eğer ki bu Radyoton kampanyasında destek olurlarsa biz de evet. Onların iş yerlerini ayrıca oradan gidip yayın yapabiliriz.
0: Tanıtımlarını
1: yapabiliriz. Hazırladıkları videoların önemli. Ya da hazırlanacak videoların.
0: Yapacağınız iş yerinizin tanıtımı için hem buradan konuşuruz, anlatırız. Evet. Hem de arzu ederseniz sizin iş yerinizden yayın da yaparız.
1: Evet.
0: Yani canlı yayınlarımız oluyor.
1: Bunu da vaat ediyoruz. Dolayısıyla eğer Türk toplumuna katkıda yapacak herkesin yanında zaten radyomuz, biraz sonra onları konuşacağız. Ben 30 yılını görmedim ama son 25 yılını biliyorum. Nerelerden, hangi eyaletlerden, hangi şehirlerden, hangi iş yerlerinden
0: neler yaptık,
1: ne yayınlar yaptık, ne programlara katıldık, ne kadar katkıda bulunmaya çalıştık, toplumumuzun duyması gereken konuları aktarmaya çalıştık. Onlar da önemli. Dolayısıyla biz toplum için çalışıyoruz. İş yerlerimiz de toplumumuz için çalışıyorlar. Önemli katkıları var. Her defasında değil mi? Spor kulüplerimiz, camilerimiz, derneklerimiz, bir Türkiye'den konuk geleceğinde de insanlarımız yine iş yerlerimize, vatandaşlarımıza müracaat ediyorlar. Onlar salonları dolduruyor, katkıda bulunuyorlar. Ve radyomuzda da 30 yıldır onların katkılarıyla, senin gayretinle
0: hepimizin gayretiyle
1: bir şekilde yürüyor. Onu da yürütmeye devam edeceğiz inşallah.
0: Evet. Söz sizde diyelim.
1: Evet, söz sizde. Biz
0: bir sene devam ettirdik. Geçen bir sene içinde belki çok az program belki atlatıldı. Hani İngilizce yayın yapıyor olsaydı.
1: Evet.
0: Genelde hepsini yaptık beraber.
1: Evet.
0: Boş geçmedi. 3ZZ'nin o saatleri 30 senedir Türkçe konuşuyor. Eğer biz bırakırsak başka dillerden.
1: Muhakkak.
0: yani, şeylerden konuşmalar olacak. Ona fırsat vermeme demeyelim de o duruma düşmeyelim değil
1: kesinlikle,
0: mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani o duruma düşmeyelim.
1: Yani her zaman dinleyemeyebilirler. Biz de dinleyemeyebiliyoruz. Yaptığımız programları da zaman zaman yayına gelemiyoruz. Uzaktan yapıyoruz. Bu tür insanların işlerinin olması, vakitlerinin yetişmemesi, çeşitli etkinliklerde olmaları, programlarda olmaları normal. Ama radyo Türklerin malı, Türk dilinin kullanıldığı, Türkçenin Türk toplumuna ulaştığı, işte oralarda gireriz biraz sonra, ölüm ilanlarının değil mi, program ilanlarının, tayinlerin, gelenlerin, gidenlerin, Türkiye'den gelen heyetlerin konuk edildiği, meşhur insanların, sanatçıların burada gelip sesini duyurduğu bir istasyon bizimkisi. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kuruluş. Dolayısıyla biz toplumumuza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Toplumumuz da bizi desteklerse radyomuz yayınlarına devam edecek. Bir şekilde sürdüreceğiz. Bunun gayreti için içerisindeyiz.
0: Evet, inşallah yardımlarınızı ödeme noktasında bizi ararsanız biz her zaman yardımcı oluruz. Daha çok Medohays bölgesinde bulunan kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz, Esat Kaya'nın manavında bizim orada dosya var. Oraya bırakıyorlar, oradan bize ulaşabiliyor. Farklı yerlerde yine bize ulaşmakta zorluk çeken oller olursa, mesela Kizburada Ekrem Özyürek bu konuda yardımcı olacağını söylemişti.
1: Teşekkür ediyoruz
0: kendisine. Eğer ona verirseniz o bize, onunla irtibatımız sık oluyor zaten. Onun da babası vefat etti.
1: Onu
0: Allah rahmet eylesin.
1: Konularımız arasında.
0: Onu geçen konuştuk.
1: Buradan başsağlığı dileğinde bulunduk kendisini ziyaret ederek. Başa sağ olsun. Toplumumuza büyük katkılarla bulunan bir arkadaşımız, kardeşimiz. Ailecek başları sağ olsun. Mekanı cennet olsun amcamızın.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Hakikaten topluma katkı yapan insanlarımız yavaş yavaş
2: ilk nesil
1: vedalaşıyoruz. İlk nesil. Hatta biz Dandenon'daki mezarlığa ilk kez gittik. Müslüman bölümü de oldukça geniş bir alanda. Orada ilk kez cenazeye katılmış olduk.
0: Evet.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Boning
1: Valla mezarlığın adı. İsmini Memorial Park'ta ama onu tam şey yapamadım. Unutmuşuk. O yüzden Ekrem kardeşimiz ve ailesinin başı sağ olsun.
0: Sağ olsun. Yardımları vereceğiniz yerleri sık sık söyleyeceğiz de Yılmaz Demir'den Thomas Dağı'nda bu abimiz de bu konuda yardım ederim dedi. Yani ona verirseniz o bize ulaştırıyor. Halit Özkan biliyorsunuz Branzik bölgesinde radyomuzun da temsilcilerinden. Halit Özkan'a da bırakabilirsiniz.
1: Muhittin abi var, Muhittin Yoldaş, o da zaman zaman
0: Muhittin Yoldaş var yine, evet. Thomas Dağı'ndan. Evet. Onlara verdiğiniz zaman isim, adres ve telefonu en azından mutlaka belirtirseniz biz sizinle irtibata geçeriz ve yatırdığımız zaman bunu söyleriz. Evet. Necmi Kul kardeşimiz de bir yardım yapmış. Miktarını söylemiyoruz.
1: Kendisine teşekkür
0: ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz Facebook üzerinden veya WhatsApp üzerinden bize yardımlarınızı gönderirseniz buradan okumaya çalışacağız. Ayşe Derviş Ercan dinleyicilerimiz de $50 bir bağışta bulunuyor. Teşekkür ediyor. Teşekkür ediyoruz yani biz de teşekkür evet. ediyoruz. Ayşe Özkan. Evet. 9-415-19-23 normal telefonumuz. Bunun dışında Facebook Melbourne Türk Radyosu sayfası yazmanız için adresi. Bu kampanyayı birkaç hafta sürdüreceğiz. Zaman soruyor bazı. Bu ay sonuna kadar ödeme yapılırsa biz de içeriye vermiş olacağız. Yani zaman çok şey değil, keskin değil yani. Ne zaman elinize geçerse bu ay, bu yıl sonuna kadar daha doğrusu bu parayı toplamamızı istiyorlar.
1: Evet.
0: Harcı ediyorlar.
1: Böyle bir kural var. O yüzden onu yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Sizin de katkılarınızla bu yardımı toplayacağız. Evet. Radyomuzun neler yaptığını mı anlatalım yoksa güncel konulara mı?
0: Güncel konuları ara ara söyleyelim.
1: Evet
0: diye.
1: Söyleyelim.
0: Ne var?
1: Mesela toplumumuzu direkt ilgilendiren görev değişimleri var. Biliyorsunuz Melbourne ve Sydney başkonsoloslarımızın görev süresi evet. doldu. ve başarıyla tamamladılar görevlerini ve ülkemize yeni görevlerini beklemek üzere döndüler. Melbourne Başkonsolosluğu'na Barış Seçkin atandı ve göreve başladı. Sydney'e de Emre Özkan Bey göreve başladı. İkisine de buradan hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Devamını diliyoruz. Hizmetler evet. Devlette görev ve devamlılık esastır malum. İnşallah biz de radyo ekibi olarak konsolosumuzu bir gün ziyaret ederiz ve bir günde misafir ya da başka zamanlarda, çeşitli zamanlarda da burada misafir etmek isteriz. Daha öncekileri ettiğimiz gibi.
0: Evet.
1: Tekrar her ikisine de görevlerinde başarılar diliyoruz.
2: Evet, başarılar diliyoruz.
1: Konsoloslarımız.
2: Toplumun adına da kesinlikle buradan söylüyoruz. Hoş başarılar diliyoruz hepsine.
0: Hoş evet. geldin diyelim hepsine. Evet.
1: Evet, istiyorsanız devam edelim. Bir program vardı, istiyorsan onu da anlat. O az önceki bize söylediğin Anadolu Spor'la ilgili.
2: Anadolu Spor'la ilgili.
1: Toplumuzu direkt ilgilendirelim.
2: Evet,
1: önce söyleyelim.
2: Bir iki gün içinde büyük bir açıklama gelecekmiş. Onu bekliyoruz şimdik. Yani evet. Türk toplumunun bildiği 1975'ten beri Anadolu futbol takımı Hume City futbol takımı olarak geçiyor. Bu takıma şu anki Labour Party'den bu hafta herhalde bir açıklama gelecek. Onu dört gözle bekliyoruz.
1: Evet. Zaten Anadolu Spor tesisleriyle, yaptığı etkinliklerle, faaliyetlerle değil mi? Yüzümüzü
2: tabii.
1: güldüren en üstlükte
2: tabii.
1: mücadele eden Türk takımı.
2: Ve bu senede bayağı iyi mücadele etti ve üçüncü geldi yani ligde. Bu büyük bir başarı yani.
1: Hani finalleri kıl payı kaçırdı
2: evet,
1: değil mi? Yani
2: evet.
1: bir gol farkla.
2: Evet.
1: Sen de oradaydın herhalde o maçta.
2: Evet.
1: Sonuç istemediğimiz olsa da yine de Anadolu Spor'un başarısıyla da övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Bir başka haber. Radyomuzda danış ettiğimiz Kilmore Camisi vardı biliyorsunuz. Bizler de defalarca oraya gittik, yardımda bulunduk, katkıda bulunmaya çalıştık, geceler yaptık. Orada da dönüştürme çalışmaları başladı. Önce oluklar dediğimiz böyle çürümüş olan bölgeler temizlendi, yenileri yerleştirildi. Daha sonra temelde kayma ihtimali olan zeminde işte uzun yıllar bakımsız olan binanın temelinin altı güçlendirildi. Yani binanın oynamaması için. Yakın zamanda da işte bu stand dediğimiz şeyler
2: restamping
1: konulacak ve
2: restamping diyorlar.
1: Evet, o şekilde faaliyete geçecek inşallah Ramazan'da. Onu da buradan duyuralım çünkü çok sayıda destek gelmişti toplumumuzdan.
2: Evet. Ve bir haber daha, bir deprem geçirdik.
1: Evet.
2: 4.8.
1: Ben hissedim. İkidir hissetmiyorum Victoria'da o sıradaki depremleri.
2: 4.8 derecede bir deprem oldu. Sabahın ikisinde oldu. Ve bu da Gippsland Town'dan 6 kilometre uzaklıkta. Yani Melbourne'dan 100 kilometre south east. Hani
0: ben hissettim onu ya. O anda uyanıktım. Böyle bütün vücudum sallandı. Ya dedim deprem mi acaba? Yarın dedim şeye bakarım haberlere.
1: Kısa sürmüş ama değil mi?
2: Çok böyle kısaydı ama bayağı sesliydi
0: ama
2: yani.
0: Ama dedim hani, ki
1: sen nerede yakalandın, evde miydin?
2: Evdeydim
0: sen
2: ama.
0: Sen hissettin mi?
2: Hissettim, sanettim bir şey düştü yani evin içinde. O kadar
0: hep
2: bir gürültü
0: bir
2: geldi
0: etti, kendim sallandığımı hissettim. Dedim bu herhalde deprem dedim ya.
1: Ben araç kullandığım için hiç hissetmedim. O saatte çalışıyordum.
0: Araba dedin herhalde yollar bozuk ya ondan.
1: Zaten o da değil mi Victoria için büyük sorunlardan birisi.
0: Yolların bozukluğu
1: Avustralya da. Avustralya için aslında büyük sorunlardan birisi. Geçtiğimiz evet. günlerde Victoria Parlamentosu'nun önünde yüzlerce motosikletli
2: evet.
1: ekipler o yollardaki çukurların düzeltilmesi için protesto gösterisi düzenledi.
2: Onun nedeni de Ballarat'ta motorcunun bir tanesi maalesef bu çukura düşüyor. Yedi. Ondan sonra yan gidiyor, düşüyor, ölüyor.
1: Evet.
2: Yani yolun şeyinden dolayı.
1: Hakikaten dediğim gibi epi bir zamandır Victoria'dayız, evet. Avustralya'dayız. Bu kadar çukur oluşan evet. zaman hiç hatırlamıyorum. Hatta benim başıma gelen olaylardan biri de gece saat işte karanlıkta sürerken yağmurlu bir hava, gidiş geliş yol 80'de gidiyorum. Olanca hızıyla çukura girdi araç. Ön tekerdeki teker tamamen yarıldı. Jant ezildi. Dolayısıyla aynı janttan bulmak mümkün değil araba Avrupa olduğu için. Evet. Yani bana $2000 masraf açtı masraf diyebiliriz. Açtı. Hakikaten bunun gibi bir sürü arkadaşın da araçları zarar gördü.
0: Claim yapabilirsin ha.
1: Ya evet bu da var ama o gece saatinde orada resim çekmen gerekiyor, kayıt alman gerekiyor. Onu da yapamadım çünkü tehlike oluşturuyor. Yolda geri dönüp o çukuru çekebilmeniz için trafiğin hani anlatabiliyor muyum? Yani sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla Victoria'lıların başını artan bir konuda yolların durumu.
2: Ve 5 milyar dolarlık bir problem yani. Araştırmalara göre Victoria'daki yolları yapmak için 5 milyar dolar neye ihtiyacı var?
1: Buyur. Yani hükümet için vergi verenler için ekstra bir yük diyebiliriz.
2: Evet. Politikaya girmişken Yeşillerin Partisi'nde yeni bir lider var. Shoebridge ismi. David Shoebridge. Yeni şeyi. Yeşiller Partisi'nin başkanı. Ve dedi ki açıklamasında biz Labour Parti'nin yerine geçeceğiz diye bir açıklama yaptı. Yani ideal'li bir
1: hükümete mi geleceğiz demek istiyor.
2: Bu David Shoebridge bazı meclisteki komisyonlardakilerini dinledim. Haberlerine de çıkıyor. Gerçekten iyi sorular soruyor. Yani hem bürokraside hem de bakanlara onları nasıl diyeyim ayaklarının üzerinde tutuyor yani. Güzel sorular neyi soruyor. Aynı zamanda da Filistin konusunda da çok aktif birisi. Mesela Avustralya'nın İsrail'e nasıl yardım ettiğini neyi sorular neyi soruyor. Böyle ben hoşuma gidiyor yani konuşmalarından neyi dolayı. Ona ne diyelim buradan tebrikler diliyoruz. Teşekkür. Hayırlı görevler diyoruz yani.
1: Yapacağı hizmetler Avustralya için önemli tabii ki. Yapabilirse o görevi kaldırabilirse gayet güzel olur.
2: Evet. Bir tane daha haber. Gina Rinehart biliyoruz. Avustralya'nın en zengin kadını.
1: Evet.
2: Yeşiller madencisi. Yeşiller diyorum.
1: One Nation
2: dediğimiz bir ırkçı bir parti. Bunlara biliyorsunuz 2 milyon dolara bir jet aldı.
1: Evet.
2: Kendisi 1 milyon dolar civarında yardım etti ve kendisine çalışan insanlar da onlara milyonlarca dolar yardım etti toplarsan. En son hareketi de Brisbane merkezinde 8 milyon dolarlık bir bina aldı. Bu binayı da One Nation'ın hizmetine sundu. Tabii herkes söylüyordu ama kimse şey etmiyordu. Bu parti gerçekten bu milyarderin parasıyla ayakta duruyor diyelim ve kampanya yürütüyor. Tabii hemen bir açıklama geldi bunlar haberlere çıktıktan sonra. İşte One Nation'a bedava vermiyoruz, kira ödeyecekler falan diye bir laflar çıktı.
1: Kira ödeyecekler sonrasında bize yol su elektrik geri mi dönecek diyorlar.
2: Tabii yani hiçbir zaman bir milyarder boş boşuna yatırım yapmaz diyelim.
1: Evet.
2: İddia ediyoruz yani bunlar hep tabii. Evet.
1: Devam edelim. Türkiye'ye güzel bir hareket var. Aslında Melbourne ve Sydney Ateşeliği Türk İslam Cemiyetleri Başkanı'nı bir araya getirdi ve Türkiye'ye ziyarete götürdü.
0: Evet. Başta Diyanet'in binasını.
1: Evet. Yani burada yıllardır belki görev yapan birçok cemiyet başkanımız Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'yla, vakfıyla ya da işte devletin çeşitli kurumlarıyla bir teması olmuyor, resmi bir görüşmesi. Tabii ki Türkiye ile alakaları çok yüksek, ilgileri çok yüksek. Ama bu kez İKTŞ'miz böyle bir girişimde bulunmuşlar. Fotoğraflar da gelmeye başladı. Güzel bir çalışma diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Kime çalıştıklarını ya da kimle birlikte çalıştıklarını
0: bilmeleri açısından.
1: İmamlar nasıl atanıyor, nereden geliyor, hangi kurumdan geçiyor? İşte devletimizin tabii ki sadece Diyanet İşleri Başkanı'na değil, Ateşemiz'den öğrendiğimiz kadarıyla birçok görüşmeleri ve programları var Türkiye genelinde. Bence Diyanet'in çok güzel bir çalışma diye düşünüyorum.
0: Evet, bir de Diyanet'in tarafından bakacak olursak açısından hani onların buradaki din görevlilerini ağırlayan cemiyet başkanlarını tanımış oluyorlar.
1: Tabii
0: onlara
1: ki
0: ev sahipliği yapmış oluyor.
1: Bu İki arada yönlü de çok güzel bir şey.
0: Diyanet Saati programımız var.
1: Evet.
0: Bu vesileyle haftada bir saati hiç aksatmadan devam ettiren Diyanet görevlilerine çok teşekkür ediyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Başta Hasan Öztürk şu an için.
1: Hasan hocamız, daha önce Recep hocalarımız.
0: Ay hocamız bu işi başlattı.
1: İki Recep hocamız değil mi? Bir de
0: hiç aksatmadan devam etti. Şimdi Hasan hocamız da aynı şekilde devam ediyor.
1: İki Recep bir Hasan.
0: dini oldu. Konularda dini
1: çok teşekkür
0: konularda,
1: ediyoruz kendilerine.
0: Din toplumumuzu, yani camiye gidemeyenleri diyelim, bayanları daha çok eğitim açısından çok önemli bir görev yapıyorlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz kendilerine.
0: Onlara da teşekkür edelim.
1: Her cuma saat 11 ile 12 arası yayında oluyor malum. Bu önemli. Bir başka önemli konu tabii Adem'i daha da direkt ilgilendiriyor. Türklerin Avustralya'ya göçünün anlaşmasının yapıldığı gündeyiz diyebiliriz. Bir gün.
2: Evet. Evet. 60'ın şartlı 9. yıl yani.
1: Evet. Yani 59.
0: yıl. 59.
1: yıl.
0: Evet.
1: Önemli bir gelişme.
2: Bu 67'de 1967'de imzalar atılıyor. Ve o zaman 1968'in sonlarında ilk 9 pardon başlarında ilk kafileler gelmeye başlıyor. Evet. Bu da Avustralya'nın, bunu belki çoğu insan bilmez, Türkler ilk defa beyaz olmayan, biliyorsunuz Avustralya'da White Australia Policy vardı. Beyaz Avustralya...
1: Kaça kadar devam etti? 75'e kadar mı devam etti? 1970'de.
2: Yok işte 69'da Türklerin gelişiyle.
1: Ha, orada bitti, tamam mi? Yoksa sonra mı kalktı?
2: Orada bitti ama Whitlam zamanında kanunla kaldırdı. İlk defa beyaz olmayan bir ülke diyelim.
1: Hani gayri resmi Avrupa, kırıldı diyorsun.
2: Avrupa'dan olmayan Türk işçileri aldılar buraya. O zamana kadar ispat etmen gerekiyordu. Mesela beyaz olduğuna dahil. Örnek vereyim, Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen Ermeniler vardı, Yunanlar vardı. Bunlar buraya geldi, imtihan oturuncak böyle diyorlarmış. Tamam, Latince şu lafları söyle diye. Latince konuşmuyorlar.
1: Evet.
2: Yani böyle ilginç kanunlar ve sorular soruyordular ki
0: beyazlığını ispat etsin.
2: Kazanmasın diye yani bunlar. Yani
1: sınavı geçemesin.
2: Bunlar
1: diye.
2: Ermeniler dahil Rumlar neyi dahil Türkiye'den gelenler. Yani bunları da hani sen işte şeyden gelmedin, yani Avrupa'dan gelmedin. Onun için böyle zor sorulardan sorup, hatta Rusya'dan bazen gelen Yahudileri bile böyle hiç Rusya'nın ilgisi olmayan mesela hiç gelip sorular. Diyorlar ki şu kelimeleri Flamince söyle diye. Böyle bir tuhaf sorular soruyorlarmış. ondan sonra Türkler ilk defa bu beyaz sayılmayan ülkeden Avustralya'ya göç eden grup halinde işte 69'da başladı.
1: Evet.
2: Ve bu büyük göç herhalde 80'lerde neyi son verdi? Yani bu işçi göçü.
1: Şimdi de gelmiyor.
2: Pardon,
1: yani
2: 80'lerin başlarında. Hani yok şey olarak, göçmen olarak 70'lerde 75, 76, 77'ye kadar devam etti. Ondan sonra tabii işçilerin ihtiyacı azaldığı için o yavaş yavaş Türkiye'den göçlük durdu. Tabii bu şey değil, evlilikler vardı, onlar ayrı. Ama işçi göçmen olarak o zamanlar durdu.
0: Evet, uğur ışığa dinliyoruz. Aslımızı soran sorsun diyor. Aslımızı soran sorsun. Radyo Ton kampanyamız, değerli dinleyiciler, sizlerden cevap, telefon bekliyoruz aslında. Mesaj bekliyoruz daha doğrusu. Bu yayınlar, yani şu konuşmalar devam etsin mi, etmesin mi? Bu noktada sizleri biraz düşünmeye davet ediyoruz. Ve yardımlarınız için mesajlarınızı bekliyoruz. 0-400-200-116 mesaj veyahut da Facebook sayfamızdan bize yazabilirsiniz.

0: Soyun sopum belli benim.
1: Evet, bak Ayşe Derviş dinleyicimiz parayı hemen yatırdı, hesaba geçti. Gördüm yani.
2: Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz size. Teşekkür ediyoruz.
2: Evet.
1: Radyonun yayınlarının devamı için ne düşünüyorsun? Yani bu yayınlar 30 senedir devam ediyor. Sen de bu yayınlarda en çok işte Avustralya haberlerinin gündemini dinleyicilerimizle paylaşıyorsun.
2: Bu radyoyu aslında zaten kar gütmeyen bir kurum.
1: Kar gütmeyen, evet.
2: Evet, yani Frigible
1: Volunteer.
2: Evet, ve gerçekten toplumunun bir bölümü haberleri aldığı, toplumdaki olan olay şeyleri duyduğu, çeşitli misafirlerin olduğu gerçekten iyi bir araç. Yani toplumun şey. Hatta burada da açıklayabiliriz. Pek yakında milletvekilleri de misafirlerimiz olacak. Gerçekten iyi bir araç. Yani toplumun şey. Hatta burada da açıklayabiliriz. Pek yakında milletvekilleri de misafirlerimiz olacak birkaç hafta.

0: da.
1: Tabii biz onu
0: kapatıyoruz onu bir şekilde.
1: Onu belki bilmiyorlar orada ama eksik olduğu zaman biz zaman şapkayı gezdiriyoruz aramızda.
0: Evet. Ondan onu sonra kapatıyoruz, tamamlıyoruz. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Hem gönüllü hem bir şekilde değil mi maddi manevi de katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Sonunda evet. Şimdi kapatmak içi bize düşüyor tabii. Evet. Başta dinleyicilerimiz yani, evet, bunu şey yapsınlar.
1: İbrahim yok ama ben İbrahim'in görevini üstleneyim.
2: İbrahim Göçol.
1: Göçol yok
2: yazmadı
1: işte.
2: Mı?
1: Göçol yok zaten. Yazmadı da ben onun görevini üstleneyim. Çünkü tamam, buradaki bizi dinleyenleri okuyalım yani değil mi?
0: Tabii. Tabii.
1: Evet mesela Yılmaz.
2: Baştan okuyalım.
1: Gözlüğümü istersen takayım ki yanlış bir şey söylemeyeyim.
2: Tamam sen oku.
1: Yılmaz Demir'den hayırlı yayınlar, Antalya'dan sevgiler diyor.
2: Yılmaz abi Antalya'daymış.
1: Antalya'ya selam yolluyoruz.
0: Tam mevsimi.
1: Yılmaz abimizin oraya.
2: Thomas Dağı'nda zannediyorum.
1: Ah Antalya'da yani. Şu anda biz program yapsak orada ne güzel olurdu. Mahmut Bey. Bir ayarlayamadın ya. Şu Antalya'dan bir program yapalım ya. Bir sponsorlarını bul sen.
2: Şimdi İbo'nun şeyini yapıyor.
0: Darwin'e çıktık ama.
2: Kesinlikle mutlaka yapalım.
1: Tamam.
2: Mutlaka yapalım.
1: Muhlis Badır, hayırlı yayınlar kardeşim
2: Devlet'te
1: diyor.
2: Devlet'e yayın yaptık, onu konuşacağız şimdi.
1: Hadi. Evet.
2: Muhlis Badır Bey şeydeydi.
0: En son
2: Şeperton'daydı. Okay. Sel olduğu zaman bilmiyorum hala orada mı?
1: Yazar
2: orada
1: herhalde bize.
2: Şeperton'a selamlarımızı.
1: Emin Denek iyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Kolaylıklar diliyorum.
2: Emin
1: Bey'e de yardımlar için teşekkür ediyoruz.
2: O atlarsa sen oku.
1: Erkan Kutlu hayırlı yayınlar, sevgiler, selamlar diyor. Erkan abimiz de $100 benden yaz Mahmut abiciğim, en kısa zamanda ulaştıracağım diyor.
2: Eyvallah. Sağ olun.
1: Cahit Yıldırım hayırlı yayınlarınız olsun, selamlar diyor. Süleyman Kor iyi yayınlar diliyor. İsmail Nas Number one man. Kim number one o zaman? Number two diyor bak.
2: Number one is Recep şimdi.
1: Oo İsmail seni satıyor bak, number two'a koyuyor.
0: Yok. İsmail'in number bir numaralı düşmez hiçbir zaman.
1: Evet. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar arkadaşlar diyor. Hasan Kılıç hayırlı ve başarılı yayınlar diliyor. Osman Şimşek hayırlı yayınlar olsun. Muzaffer Torun hayırlı yayınlar, hayırlı Hı-hı. akşamlar. Hı-hı. Denizli Çivril'den. Biz de Denizlilere buradan selam yolluyoruz. Osman Şimşek yayınlarınızın dinleyenlerin sayısı hakkında bir istatik bilgi verebilir misiniz diyor. Onu biz ofisten almamız gerekiyor onu. Onu belki ilerleyen haftalarda onu koyabiliriz.
2: Radyo şey olmuyor o şekilde. Sadece Facebook üzerinden evet, takipçilerimiz var.
0: Radyo
2: ama
0: bir istatistik tutmuyor. Onu radyo, söyleyelim arkadaşımıza.
2: Belli olmuyor çünkü hangi frekanslardan.
0: Şeyi düşünmedikleri oldu için yani toplumsal bir yayın yapıldığı için, kar amacı gütmeyen yayın yapıldığı için yani diğer ticari yayın kuruluşları gibi reyting usulüne göre reklam toplama ya da yardım alma ya da işte başarıyı ya da kurumun şeyini yükseltmek gibi bir kaygısı olmadığı için radyonun
1: ama
0: toplumsal görevde olduğu için bir istatistik tutmuyor, onu söyleyelim arkadaşlar.
1: Ama bunu iddia edebiliriz, Avustralya'da medyada en fazla dinlenen ve seyredilen program biziz.
0: O zaten şuradan çıkarıyoruz biz onu. Facebook sayfalarında.
1: Nasıl?
2: Öyle mi?
0: Yaptığımız yayınların.
2: Onu öyle diyeceğiz.
0: Daha sonraki günlerde yani bugün içinde izleyemeyenlerin yaptığımız video yayınlı programlarımızı sosyal medyada şeyleri oldukça iyi, yüksek.
1: Ama video yayını ve programda en fazla izlenen biziz.
0: Kesinlikle. Yani, orası
1: kesin.
0: Tartışma götürmüyor zaten evet, ki 30 yıldır bu yayınlar sürebildiğine göre
1: evet,
0: ve bu radyoda bizim yayın saatlerimizi kesmediğine göre değil mi? En fazla yayın saati Türkçe programının ve dolayısıyla biz bu yayını kaybetmiyoruz. Herhangi bir olumsuz bilgi de gitmiyor
1: tabii
0: merkeze. Toplumun memnuniyeti de onlara yansıyor. Dolayısıyla bu yayınlar devam ediyor.
1: Mesela Mahmut Bey radyoya başladığı zaman saçları gür, sakalları simsiyah, böyle gelikanlıydı yani. Şimdi bakıyoruz 30 sene
2: saçları
1: adam
2: artmış,
1: ağırmış saçı yani.
0: Çok uzun zaman.
1: Öyle hesaplayalım değil mi? Oldukça, tabii 30 sene bir ömür yani.
0: Peki oradan devam edelim istersen. Kimler geldi üstad radyoya? Biz buradayken ki ünlüleri biliyoruz ama biz yokken ki ünlüleri.
1: Bakanlar geldi.
2: Yani onları toplamak istiyorum ama işte o resimleri toplayıp da böyle bir kitapçık haline getirmek fikrim
0: radyo hayali için, evet,
2: 10 senedir devam ediyor. Olmadı bir türlü. Kimler geldi? Başta reis geldi ya. Reis
0: evet, evet,
2: stüdyomuzda burada karşılıklı konuştuk. Onun dışında birçok
1: milletvekili, bakanlar
2: geldi. sanatçılar geldi. Cem Karaca geldi.
1: Cem Karaca, rahmetli Cem Karaca geldi, evet.

0: stüdyomuzda burada resimler çekindik falan. Evet. Burada değil de öbür stüdyoda.
1: Evet.
0: Yani
1: büyükelçilerimiz, zaten başkonsoloslarımız,
2: sporcularımız,
1: sporcular,
2: politikacılar Avustralya'dan.
1: Evet. Öğrenciler.
0: Öğrenciler program yaptı 2 sene.
1: Tabii ki. Tabii
0: Samet İşler'in bir grubu vardı.
1: Gençlerle birlikte. Evet, Atusa.
0: 2 sene verdik bir saati. Hala onu istiyoruz hani gençlik teşkilatları yapsın bunu diye ama istek olsa gene verebiliriz. Evet. Program yapsınlar. Yeter.
1: Bunlar önemli. Hakikaten. Gelen sayısı, yayın sayısı zaten inanılmaz.
0: Sahur yayınlarımız çok önemliydi. Çünkü evet. Türkiye Diyanet hoca gönderiyordu her sene. Milli Görüş'e hocalar geliyordu. Onlar her gece çok camiden çok daha fazla sayıyı da insanlara ulaşıyorlar. Evet. Radyo sayesinde.
1: Tabii sahur radyo dinlemek için uygun bir saat. Herkes
2: unuttuk.
1: Işte,
2: Diyanet Başkanı yardımcıları geldi. Başkan geldi. Yani evet. Bunları da unuttuk.
1: Kesinlikle.
0: Yurt dışı Türkler akrabaların başkanı efendim.
1: UID'den gelenler. Değil mi? En son Zafer Sırakaya ve UID Genel Başkanı
0: Milli Görüş'ten
1: Kenan Bey.
0: Gelenlerden bazıları.
1: Milli Görüş Başkanları, Genel Başkanları.
0: Çok kişi geldi geçti buraya. Evet.
2: Yazarlar.
1: Tabii ki.
2: Yazarlar geldi.
0: Yazarlar geldi.
2: Dilli Park Meclisin geldi.
0: Meclisin Karaman, Dilli Park.
2: Evet.
0: Ondan sonra kim yani.
2: Ya gerçekten bu bir kitap olur yani.
1: Ya inanılmaz bir arşiv var şu anda.
0: Bir arşiv var.
2: Şimdi Mahmut Bey sen bunu yapman gerekiyor. Niye biliyor musun?
0: Şeyler var. Konuşmalar var mesela. Çocuklarla yaptığımız programlarda konuşan birçok kişi koca adam olmuş. Ya diyor abi ben senin diyor radyoda konuştuydum diyor. Dedim ne hani büyüyünce ne olacağım meşhur bir sorumuz vardı biliyor musun? İşte ne olacağım diye polis olacağım dedim ama diyor işte şey oldum mühendis oldum falan.
2: Veya dedi ki polis olacağım ama hapise girdim.
1: O zamanki dönem değil mi? Söyledikleri acaba gerçekleşti mi? Kaç kişi gerçekleştirildi?
0: 400-500 kişiye ulaşıyorduk ya çocuklara. 500. Bir de onlara hediye veriyordum. Yani o günleri geçirdik.
2: Ama o arşivi tutman çok iyi çünkü.
0: Yani o günlerden bugüne radyoyu sahipsiz bırakmak böyle hele ki. Programların devamını sağlamamak büyük bir şey olur. Yani daha çok böyle sivil toplum kuruluşlarımızı onlara karşı bir şey olarak yani onlara ayıp olur diye düşünüyorum.
2: Şey bir bu arşiv dedin de bu konuya bir değinmek istiyorum ben. Mesela
0: bak kim çıktı?
2: Onu söyleyeceğim. mesela şey Arnavutların şeyde Carlton'daki camilerinde bir odalar var. Arşiv odası. Yani ta ilk açılışından işte hocaları, başkanları, komite üyeleri hani şu anda hayatta olmayanlar mesela 1950'lerden bahsediyoruz.
0: Evet.
2: Ve onlar oraya böyle şey olarak bir tarih müze gibi yapmışlar. Ve güzel yeni genç geliyor oraya geziyor. Aa benim mesela işte dedemin dedesi burada görev yapmış. Hani böyle bizim toplumda da bunlar olması gerekiyor. Mesela bu radyo arşivi yapılıp da bunlar mesela kütüphane haline gelir. Bir kütüphaneye verilir.
1: Evet.
2: Camilerde de bunları yapmaları gerekiyor. Çünkü
0: şeyde Broadmoor Camisi'nde dikkatimi çeken cenazelerin arşivi var. O da güzel. Yani resimlerini koymuşlar ya.
1: Kantine vefat edenlerin amcaların resimleri.
0: O da güzel.
2: Tabii isimli orada.
1: O da bir arşiv. O da bir arşiv. O da bir hatırlatma.
0: Hatıra güzel bir hatıra.
2: Tabii çünkü bundan yani şimdi bile mesela bugün bir 20 yaş çocuk dese ki ya hani bu aile tarihi de gösteriyor.
1: Evet.
2: Şimdi bugün torunların torunları oluyor artık Avustralya'da. Adam ya dedesini belki hiç görmemiş. Tamam mı? Beriye gidip de dedesinin hakkında belki orada bilgi bulabilir yani. Böyle şeyler de var.
1: Kesinlikle.
2: Hani bu arşivler ve bu gündem tutma bizim toplumda pek geniş değil. Ama bu önemli yani. Gelecek nesiller için.
1: Biz biliyorsun bir Avustralya Postası diye bir program yapıyorduk.
2: Evet.
1: O zaman arşiv istiyorduk insanların hani ilk geldikleri yıllardan fotoğraf. Çoğu kişi ev değiştirdiğinde işte Türkiye'ye temelli dönmek amacıyla gittiğinde geldiğinde o şeyler çoğu kaybolmuş durumda. O zaten tutma alışkanlığımız yok. Arşiv tutma alışkanlığımız yok. Dolayısıyla o tür yer değiştirmelerde bir de zaman geçince ya bunun ne lazım olacak kim bakacak gibi düşünüyorlar ama çok önemli. Bu tür şeyler toplumsal hafızanın diri tutulması için hakikaten arşivcilik önemli.
0: Evet.
1: Bu
0: onları
1: konuyu yayında da konuşabiliriz. Yayın sonrasında daha da konuşabiliriz. Hakikaten o arşivin ya video olarak ya da kitap olarak, yazılı olarak radyonun bir şey olarak, eser olarak, ortada
0: çıkması gerekir.
1: Ortaya kalması.
0: Ama her şeyden önce radyonun şu
1: önce radyotonu halledelim diyorsun.
0: Devam etmesi için de yardımların gelmesi lazım. Bu yardımlar gelmezse burada
1: bunların hiçbiri olmayacak.
0: Hiçbiri olmaz.
1: Ama biz toplumumuza inanıyoruz. Ne zaman bir okul yapılsa, ne zaman bir cami yapılsa, ne zaman bir toplumsal değil mi etkinlik olsa, radyo orada ve toplum hem bizden duyarak hem başka aracılarla duyarak oraya desteğini esirgemiyor. Biraz sonra istersen onlara da gireriz. Radyo nerelere, hangi camilere, hangi kurumlara katkıda bulundu, işte giderek yayın yaparak tabii ki. Onu da
0: radyonun dışarıdan yayın yapma cihazları alınınca en çok ben ona hevesliydim ve şu anda da en çok ben yapıyorum, onu söylüyorlar zaten hep sen yapıyorsun,
1: en fazla kullanıyoruz
0: ilk çıkar, ben heyecanlandım hanım, götürüp bir yerden yayın yapacaksın yani oradan bağlama bu eskiden filmlerde
1: bayağı bir zorlanıyorduk oluyordu. Hatırlıyorsun
0: TRT'nin böyle gelip de makaraları sarıp böyle o yayınlara hevesliyordum yani dışarıdan beri yayın.
1: Hatta hatırlıyorsan bu wireless internet olayı çıkmadan önce her gittiğimiz yerde internet kablosunu o odadan o odaya, o odadan o odaya taşımaya çalışıyorduk.
0: 30 metre, iki tane 30 metre internet kablomla
2: ADSL
0: yani. Bağlamadan yapamıyordun çünkü. Ta öbür taraftan.
1: Buraya arıyorduk.
0: Yayın çıkarıyorduk.
1: Yayını bağlatmaya çalışıyorduk, hatırlıyorsan.
0: Çok uğraşıyorduk.
1: Bir kişi yani,
0: o iyice pratikleşti.
1: Düğmeye bir bassın yayını artık girelim diye.
0: O kablolara ihtiyaçsız direkt modemler falan yaptılar. Bağlamak çok daha kolaylaştı yani.
1: Şunu da dinleyicilerimize, bizi izleyicilerimize söyleyelim. Bizim yaptığımız dışarıdan yayınları 3Z Radyosu bizden fotoğraf talep ediyor. Hı. Yani gittiğiniz, yayın yaptığınız yerlerden bize fotoğraflarınızı gönderin.
0: Filmleri koyuyorlar
1: ve
0: zaten
1: bunu
0: kendi sayfalarında.
1: Sayfaya koyuyorlar. Üstüne üstlük devlete de bunu gösteriyorlar. Biz toplumun her kesimine işte şu dilimizle, şu yayınımızla ulaşıyoruz. Bakın işte 3Z Radyosu Shepperton'dan yayın yapıyor. Bakın işte 3Z Radyosu Bendigo'dan yayın yapıyor. 3Z Radyosu Darwin'den yayın yapıyor. Sydney'den, Shepperton'dan değil mi? Mildura'dan. Evet. Yani aklımıza gelen birçok yerden bizim yaptığımız
0: Darwin'den
1: yayınları.
0: Yayın yaptık ya Darwin'den.
1: Tabii, başka bir eyaletten. Yani bu şeyin işini kolaylaştırıyor. Yani 3Z Radyosu'nun devlette başvuracağı, yani toplumsal desteği sağlayabileceği arşive giriyor, programlara giriyor. Dolayısıyla bizim Türkçe yayınların katkısı birçok dilden daha fazla. Bazı diller sadece stüdyo yayını yapıyor. Evet. Biz hem görüntülü yapıyoruz, hem kurumları ziyaret ediyoruz, hem spor kulüplerini ziyaret ediyoruz değil mi? Yani oradan
0: hatta bir Anadolu maçını canlı yayınlamıştık.
1: Evet. Tabii festivalden
0: İbrahim işte falan geldi gitti.
1: bu yani bizim yaptığımız radyo hakikaten buradaki yayın yapan yayıncı arkadaşlarımızın en aktifi. Evet. En çok dışarıdan yayın yapan, en çok canlı yayın yapan grubuz. Zaman zaman uzaktan montajla da yapsak ama en fazla canlı yapan Türk kurumu diyebiliriz ve bu kesin böyle yani.
2: Evet.
0: Şimdi nerelerden dedin ya yayın yaptık. Sydney'den çok defa yaptık.
1: Çok.
0: Adelaide'den yaptık. Mildura değil de Shepperton'dan.
1: Shepperton'dan defalarca.
0: Yaptık. Hatta bir defasında Arka Bahçe programıyla birlikte yaptık. Hatırlıyorsan sen vardın herhalde.
1: Ben orada yoktum o gün.
0: Yok muydun? Hı. Tamam. İkimiz bir aynı anda yayın yaptık. Aydın Nurhan vardı.
1: Evet.
0: Başkonsolos. Evet. Onu direkt canlı bağladık.
1: Onu da saygıyla analım. O da
0: işte Erdin Bey bizi filme almıştı. İki yönden o zaman film işi fazla yoktu hani.
1: Evet, evet.
0: Facebook yayını yoktu o zaman. Evet. O da öyle bir arşiv dedi de onu da bulmamız lazım.
1: Çok
0: yani.
1: Var çok. Bende de var zaten biliyorsun.
0: Eskilerden değil mi?
1: Senin yayın yaptığın sırada ben Anadolu Ajansı'na çalıştığım için işte orada detaylarda bende de çok görüntü var.
0: Filmler var, resimler var.
1: Hatta yani. Buraya gelen konukları takip ediyorum zaten, resmi konukları. Dolayısıyla buradaki yayınları da kayda alıyorduk.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Mehab'ın Türk Radyosu'nun topluma katkısı sadece buradaki topluma değil, Türkiye'den gelen delegasyonların, sanatçıların
0: konuşması,
1: topluma seslenebilmesini sağlıyor. Yani
0: milletvekillerine.
1: Tabii ki bu azımsanacak bir şey değil. Önemli bir şey hakikaten. Tabii. Şimdi kaç kişiye nasıl ulaşacağını düşünürken bir anda radyodan, canlı yayından, işte sosyal medya üzerinden videolar vasıtasıyla bu yayın gerçekleşiyor ve bu milletvekilleri ya da bakanlarımız Türkiye gittiğinde kendi bakanlık sayfalarında da bunu kullanıyorlar.
0: Gösteriyorlar.
1: Yes. İşte yurt dışı dikler, akraba toplulukları, işte UID, işte şurada yayına katıldık, canlı yayında vatandaşlarımıza ulaştık diye.
0: Filmleri istiyorlar hani.
1: Tabii ki bunlar da, tabii ki bu bir şey, yapılması gereken, uygulamada olması gereken bir fırsat. O yüzden bu fırsatın devam etmesi lazım. Biz de bunu devam ettiririz inşallah. Var olduğumuz sürece.
0: Saat de öyle bir gitmiş ki.
2: Evet, 5 dakika kaldı. Evet. Hemen şuradan okuyalım. O bizi birisi şu anda dinliyor ve seyrediyor. Ta Hong Kong'dan. İbrahim kim? Diye bir kardeşimiz.
1: Tanıyor muyuz?
2: İbrahim Gözol diyor ki Hong Kong'dan selamlar beyler, hayırlı yayınlar diyor. Biz de İbrahim'e Hong Kong senin elinde diyoruz.
1: Hong Kong'daysa bu tarafa yönünü dönmüş demek.
2: Herhalde geliyor, evet. Yani Hong Kong'u dolaşıyor herhalde. Biz iyi gezmeler diyoruz. Kendine iyi bak diyoruz.
1: İyi yolculuklar diliyoruz.
0: Evet. Apartmanların arasında kaybolmasın.
2: Evet.
0: Gökdelenlerin arasında.
2: Doğru. Osman Şimşek bu soruyu, evvelki soruyu sorduğu için sordum diyor. Emeğiniz takdir edilmiş olmasını duymak istedim. Emeğinize sağlık
1: çok
2: diyor. Biz de teşekkür ediyoruz.
1: Kardeşim, Allah razı olsun.
2: Turkey Cypriot News, hayırlı yayınlar, selamlar, saygılar diyor. Biz de Turkey Cypriot News'e selamlar yolluyoruz. Hong Kong'dan bile izliyoruz abi diyor bak. Bu işte
1: İbrahim budur işte.
2: Bu işte
0: bütün dünya izliyor bizi falan.
2: Bize programa hasta olanlar. Evet, bak hasta. Adam ta Hong Kong'a gidiyor, oradan bile izliyor yani.
0: Kaçırmıyor programı.
2: Necmi Gul, bir ekonomist bulun her hafta bir 5 dakika konuştursanız, özellikle defterin ekonomi programlarını, güzel olur aslında, tavsiyem. Ya hepimiz ekonomistiz. Bir de ekonomik iyi gitmiyor şu anda zaten, faizler yükseliyor gitmeden.
0: O kötü yani. Haberleri duymaktansa değil mi? Duymamaktan.
2: Evet.
1: İlerleyen zamanlarda olur.
0: O da olur.
2: İsmet Gocol teyzemiz, hayırlı yayınlar İstanbul.
0: Eyvallah, İsmet ablamız.
2: İstanbul'dan selamlar diyor. Ankara'dan çıkmış.
1: Maşallah.
2: Maşallah.
0: Yani, İzmir'e gitti demek ki.
2: Buradan
0: yani.
2: İsmet teyzemize selamlar yolluyoruz.
0: Aleykümselam. Evet.
1: Son birkaç dakika. Şimdi son 3-4 dakika. İstese telefonlar tekrar verelim.
0: Yardımlar için inşallah bazı iş yerlerimizde dolaşırız. Dolayısıyla herkesin bu radyonun katkıda bulunmak isterseniz bize bulabilirsiniz. 3cz.com.au adresinden direkt olarak yatırabilirsiniz. Türk Kurumu ve Erdal Muğla bak orada. 100
1: evet,
0: dolar
1: Erdal Bey'den
0: yardım gidiyor.
2: Evet.
0: İş yerlerimizden
2: teşekkür
0: birisi,
2: ediyoruz.
1: Erdal teşekkür
0: UID,
1: ediyoruz kardeş.
0: UID dediğimiz United International Democrats, bu yeni kuruluşumuz aktif çalışmalar yapıyor. 500 dolar biz katkı yapalım dedi.
1: Teşekkür
0: çok
1: ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: UID'ye çalışmalarında
1: başarılar diliyoruz. Bir başka topluma katkı yapacak kuruluşumuz. Dolayısıyla hepsine başarılar diliyoruz.
0: Başarılar diliyoruz. Evet. Aslında toplum kuruluşlarımızın hepsi böyle bir yardımda bulunsa bu işi...
1: Karşılıklı onların, değil mi? Yani bizim varlığımız
0: biz
1: onların
0: tanıtırız.
1: Yayınlarını, onların yayınlarını değil, programlarını toplumumuza ulaştıracak. Dolayısıyla birlikte bir circle şeklinde birbirimize destek olursak bu toplumun ihtiyaçlarını görmede, destek olmada hepimiz birlikte çalışırsak
2: tabii,
1: bu iş kolaylaşacak.
2: Bunu da kısa söyleyeyim. Biz mesela burada geliyoruz, kamerayı açıyoruz, buradaki yayını yapıyoruz. Diğer programlara bakıyoruz gerçekten. Bize gelip diyorlar ki siz burada mı kamerayı mı açıyorsunuz?
1: Hani, buraya kimse girmiyor zaten bu stüdyoya.
2: Biliyorum bir de.
1: Çok az kişi.
2: Bir de diyor ki siz irtibatta biz ya radyo okuyoruz, onlar cevap veriyor diyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz diyor yani.
0: Ya
2: onlar yapmıyor yani. Yapmıyorlar. Gerçekten çünkü biz seviyoruz, toplumu seviyoruz. Demek
0: tabii
2: ki onlar toplumlarını pek sevmiyor.
0: Kullanmayı bilmiyorlar.
1: Az önce dedik ya biz hem buranın en büyük stüdyosunu kullanıyoruz.
2: Evet.
1: Hem de dışarıdan yayın yapıyoruz.
2: Evet.
1: Ya eyaletler arası yayın yapıyoruz. Yani bu hakikaten radyo için de bir prestij.
2: Ama evet. bizim dinleyiciler ve seyircilerimizle ilişkimiz sanetme öbürlerde var.
1: Çok daha farklı.
2: Gerçekten farklı. Ya camide adam diyor ki ben diyor Avustralyan haberleri senden diyorum salı günü İbrahim geldi mi neydi soruyorlar yani.
1: Soruyorlar,
2: demek ki
1: tabii,
2: takip ediyorlar.
0: Evet şimdi İbrahim gitti. Biz de birkaç hafta gelemedik salıyı. Onun için biraz uzaklaştık.
2: Evet, işlerden nedeniyle.
0: Evet. O devam edecek. Gelecek hafta daha canlı bir şekilde sizlerle birlikte olacağız değerli dinleyiciler.
2: Evet, tüm yardım edenlere biz teşekkür ediyoruz.
1: Evet,
2: Allah razı olsun
1: ediyoruz.
2: Diyoruz. Vaktimiz de az kaldı. Bizi bu dinleyenler için teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Hava durumu iyiye gidiyor bu hafta. Evet. Onun için güneşli günleriniz yaz yüzünüz gibi gülsün.
0: Biraz sayılır yani yaz geldi gibi.
2: Evet. Saatlerimiz yerleri aldık. Günler evet, uzadı.
1: O da değişti.
2: Evet.
1: O da değişti. Evet.
2: Yani onun için
1: şu anda radyo elimiz durmak
2: tam bitmez üzere. Biz teşekkür ediyoruz herkese dinlediği
1: herkese
2: için.
1: Herkese teşekkür ediyoruz. Tekrar desteğinizi bekliyoruz. Bunca yıllık desteğinizi.
3: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au. Or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
4: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Spanish.
5: Los jóvenes mayores de 14 años que cometan delitos violentos se enfrentan ahora a consecuencias más graves. Delitos como el robo de vehículo a mano armada con agravantes serán juzgados ante un tribunal de adultos. Quienes cometan una invasión de vivienda se enfrentan a penas de prisión. Y delitos como la agresión grave con armas pueden acarrear penas más largas, lo que afecta las oportunidades futuras de educación, trabajo y proyectos de vida. Para obtener más información, busque Delito Violento, Consecuencias de Adulto. Autorizado por el Gobierno de Victoria, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Victoria alberga a muchas personas, comunidades y culturas diferentes. Si usted es ciudadano australiano de 18 años o más y vive en Victoria, debe votar en las elecciones estatales del sábado 28 de noviembre. Su voto es importante. Puede ayudar a decidir quién lo representa a la hora de tomar decisiones importantes sobre los servicios en su comunidad. Si el inglés no es su primer idioma, dispone de servicios gratuitos de interpretación y asistencia para la votación. Para obtener información sobre las elecciones en su idioma, llame al 03-9209-0112 o visite vic.vic.gov.au.
7: Authorised by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
8: El siguiente programa es

Dinleyiciler, 7 Ekim Çarşamba sabah programına hoş geldiniz. Hepinize iyi günler dileriz, günaydınlar dileriz sayın dinleyiciler. Evet, programımız her zaman olduğu gibi 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Kıbrıs Türk programında sayın dinleyiciler. Evet, bugün yine Facebook'tan da yayın yapıyoruz. Arkadaşlarımız bizlere mesaj gönderiyorlar. Biraz sonra okuyacağız. Hepsine de teşekkür ederiz. Özellikle Şentürk Durukhan'a sayın dinleyiciler, hemen programı açtığımızda Şentürk Durukhan 5 satırlık yazı yazdı oraya. Biraz sonra okuyacağız sayın dinleyiciler. Tüm Facebook'taki arkadaşlarımıza da iyi günler dileriz, günaydınlar dileriz sayın dinleyiciler. Programımız saat 11'e kadar sürecek. Programımızın akışı içerisinde İngilizce haberleri vereceğiz biraz sonra. Türkçe haberleri, spor haberlerini, şarkılar, türküler, istekler programımızın genellikle içeriğini oluşturacak bugün sayın dinleyiciler. Evet, bir üzücü haber de Mustafa Hamit 92 yaşında vefat etti sayın dinleyiciler. Cenazesi bugün saat 2'de Sunshine Kıbrıs Türk Camisi'nde kılınacak. Öğle namazını müteakip saat 3'te Faulkner mezarlığına defnedilecektir sayın dinleyiciler. Tekrar ediyorum, Mustafa Hamit 92 yaşında hayata veda etti sayın dinleyiciler. Cenazesi bugün Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Balarat Road'daki adresinde saat 2'de cenaze namazı kılınıp saat 3'de Faulkner mezar defnedilecek sayın dinleyiciler. Evet, tüm ailesine, Mustafa Hamit ailesine başsağlığı diliyoruz. Radyomuz adına sayın dinleyiciler. Ve dediğimiz gibi programımız 2 saat sürecek ve 2 saatte şarkılar, türküler, haberler, spor haberleri programımızın genellikle içeriğini oluşturuyor. Hemen hava raporuna bir göz atalım. Bugün havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olması da bekleniyor. Yarın havanın güneşli geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı 23 derece olması bekleniyor. Cuma günü genellikle açık geçecek hava ve hava sıcaklığı 26 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü yağışlı geçecek hava, yağmur var havada ve hava sıcaklığı en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Pazar günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı 21 derece olması bekleniyor. Pazartesi günü havanın akşama doğru sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

bekleniyor ve hava sıcaklığı pazartesi günü 23 derecede olması bekleniyor sayın dinleyiciler. Evet, bir duyuru da radyomuzdan sayın dinleyiciler. Radyomuz Radyoton programını bu iki hafta sürdürüyor. Bizler de iki haftadan sonra Radyoton programını başlatacağız. Ve bağışlarınıza yeniden istekte bulunacağız. Sayın dinleyiciler, bağışlarınızı bekliyoruz. Radyonun yaşaması için bizim $4,000 toplamamız gerekmektedir. Kıbrıs Türk programı olarak sayın dinleyiciler ve arkadaşlarımızın yardımlarına ihtiyacımız olacak bu iki hafta içerisinde sayın dinleyiciler. Tabiatıyla bizleri arayamazsanız bile radyodan programımız içerisinde arkadaşlarımıza Osman Kemal'a, Hasan Kasım, Münife Ali, Hakkı Süleyman ve diğer dernek başkanlarına bizlere iletilmek üzere verebilirsiniz sayın dinleyiciler. Dediğimiz gibi bizim Kıbrıs Türk programı olarak $4,000 toplamamız lazımdır. Geçen hafta hemen bu duyuruyu yaptıktan sonra Ramazan Altıntaş aradı ve radyomuza $500 yardımda bulundu sayın dinleyiciler. Ramazan Altıntaş'a çok çok teşekkür ederiz. Erdal Hasan Bedavacı'ya da çok çok teşekkür ederiz. Dün kulüpte beni gördü ve hemen yardımlarını yaptı. Çok çok teşekkür ederiz Erdal Hasan ve Kezban Hasan'a da sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.14'ü gösteriyor. Hepinize yeniden iyi günler, günaydınlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve isteklerimize başlıyoruz sayın dinleyiciler. Bu şarkıyı Şentürk Durukan, Emin Dinek ve Bilge Kağan Akgüneş için dinletiyor.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.28'i gösteriyor. Bir cenaze duyurusu var programımızın başında okumuştuk. Yine tekrar edelim sayın dinleyiciler. Mustafa Hamit 92 yaşında hayata veda etti. Cenazesi bugün çarşamba günü, yani bugün saat 2'de Kıbrıs Türkistan Derneği'nin Ballarat Road'daki adresinde ki camisinde kılınacak. Namazı müteakip saat 3'te Faulkner mezarlığına defnedilecektir sayın dinleyiciler. Tekrar ediyoruz, Mustafa Hamit vefat etti 92 yaşında ve cenazesi bugün Kıbrıs Türkistan Derneği'nin Ballarat Road'daki adresinde saat 2'de kılınacak. Cenaze namazını müteakip saat 3'te Faulkner mezarlığına defnedilecektir sayın dinleyiciler. Tüm Mustafa Hamit ailesine ve Tıraşa Hanım'a başsağlığı diliyoruz radyomuz adına sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam. Bir duyuru daha var. Hemen sizlerle paylaşalım. Programımızın başında yine söylediğimiz gibi Radyoton programları yapılıyor radyomuzdan ve radyomuza bağış isteğinde bulunuyoruz sayın dinleyiciler sizlerden ve bağışlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlarımızı gördüğünüzde mutlaka veyahut da beni gördüğünüzde makbuz karşılığı bağışlarınızı yapabilirsiniz sayın dinleyiciler. $20 yukarı bütün bağışlar taksa claim yapılabilir sayın dinleyiciler. Onu da sizlerle paylaşıyoruz sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor. Biraz sonra haberlere geçeceğiz. Birkaç şarkıdan sonra sayın dinleyiciler. Ve her zaman olduğu gibi Facebook'tan da yayın yapıyoruz. Facebook'tan Şentürk Durukhan'ı görüyorum. Ayrıca Mustafa Yılmaz, ayrıca Mustafa Kulaç da bizleri izliyor ve bu arkadaşlarımıza Edip Akbayram'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz şarkısını çalıyor.

kaynağa dayanarak verdiği yorum haberinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erhürman'ın talebiyle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını yok saydığını ileri sürdü. Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören Great Sea Interconnector projesinin programlandığı şekilde ilerleyeceğini söyledi. Rum Alitya gazetesinin verdiği habere göre Yunanistan'da faaliyet gösteren Saki kanalına açıklamalarda bulunan Marinakis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan, Fransa ile aynı yolda yürüdüğünü ve bu projenin Güney Kıbrıs'ı enerji ambargosundan kurtaracağını kaydettiği. Rum Başkanlık Komiseri Marios Hartokis, kayıplarla ilgili üstlendiği inisiyatiflerin muhalefet tarafından olumlu karşılandığı kaydedildi. Rum Preleftoros gazetesi konuyla ilgili haberinde Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kitiros, bu yöndeki açıklamasına yer vererek Kitios'un Hartokis'in görevi devralmasının ardından gündemine getirilen konulara hemen karşılık vermesi ve üstlendiği faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili memnuniyet dile getirildiğini de yazdı. Hristokis faaliyetlerinden memnuniyet duyulmasının önemli olduğunu, çünkü bu memnuniyetin yıllardır kayıplar konusunu takip eden bir muhalefet milletvekilinden geldiğine işaret eden gazete, Hartokis'in kayıplarla ilgili bir toplantıda söylediklerini de yer verdi. Açıklamada Bakanlar Kurulu'nun hali hazırda Rum yönetimine ait daimi bir antropoloji laboratuvarının kurulacağını, binayı ayrıca kayıpların kemiklerinin muhafaza edileceği bir yer meydana getirilmesini onayladığını ifade eden Hartokis, kayıpların çocuklarına ait resmi bir kütük hazırlanması konusunda da ileriye götürüldüğünü ifade etti. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz. Rum itfaiyesinin son 24 saatte 14 yangın, 20 özel hizmet ve 4 asılsız ihbar olmak üzere toplam 38 olaya müdahale ettiği ve yağışlar nedeniyle 14 yardım çağrısı aldığı bildirildiği. Rum Filelefteros gazetesi yağışlar nedeniyle Baf'tan 6, Larnaka'dan 2 ve Mausa bölgesinden 2 yardım çağrısında bulunulduğunu ve yapılan çağrıların Bodrum katlarında oluşan bu su baskınları, tıkalı drenaj sistemlerinin açılması ve yolda mahsur kalanların kurtarılması olaylarıyla ilgili olduğunu yazdı. Güney Kıbrıs'ta 2013 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bankalardaki mevduatlarından kesinti yapılan mağdurlara kısmi ödeme yapılacağı bildirildi. Rum Politis gazetesi verdiği haberinde Laiki Bank ile Kıbrıs Bankası'na belli bir miktarın üzerinde parası bulunan ve ekonomik kriz nedeniyle bu paralarını kaybedenler için ulusal dayanışma fonu oluşturulduğunu kaydederek bu fon aracılığıyla mağdurlara 28.7 milyon euro tazminat ödeneceğini yazdı. Gazete geçen yıl mağdurlarına kısmi ödeme yapıldığını ve 4.524 kişiye 44.36 milyon euro ödendiğini anımsattı. Haberde Rum Maliye Bakanlığı'nın ilgili bütçeyi hazırladığını ve bütçenin bugün Rum Meclisi Ekonomi Komitesi'nde görüşüleceğini ifade etti.
Güney Kıbrıs'ta Larnaca

Larnaka sınırları içerisinde yer alan Bekir Paşa Su Kemeri'nin Abubekir Kamara Su Kemeri iyileştirilmesi ve genişletilmesinin gündemde olduğu belirtildi. Rum Politis gazetesi verdiği haberinde konuyla ilgili haberde Dromolakşa yani Mormenekşe Menevi Belediyesi'nin su kemerlerinin ve özellikle de belediye sınırları içerisine giren kameras anıtının bir kısmının iyileştirilmesi ve geliştirilmesini planlandığını yazdı. Güney Kıbrıs'ta konutların %70'inin içinde yaşayan hane halkının ihtiyacından daha büyük olduğu belirtildi. Rum Alitya gazetesi verdiği haberinde Avrupa İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Güney Kıbrıs'ta her 10 kişiden 7'sinin ihtiyaçlarından daha büyük bir evde yaşadığını ortaya koyduğunu yazdı. Gazete Güney Kıbrıs'ı %67 ile İrlanda ve %64 ile Malta'nın izlediğini, Avrupa Birliği genelindeki ortalamanın ise %33 olduğunu kaydetti. Ve Güney Kıbrıs'ta fiber optik kablo bağlantı kullanımında artış gözlemlendiği telekomünikasyon pazarının farklı aşamaya geçtiği bildirildi. Rum Politis gazetesi optik kablolar egemen ve optik kablolar yayılıyor başlığı altında verdiği haberinde Güney Kıbrıs'ın optik kablolar sayesinde hızlı telekomünikasyon pazarına dönüştüğünü, yeni fabrik optik kullanıcılarının yanı sıra bağlantı hızlarını artıran kullanıcıların sayısında da artış gözlemlendiğini yazdı. Finlandiyalı analiz şirketi Vaset, 33 AB üye devleti arasında elektrik fiyatlarında en yüksek 3. artışın geçen Eylül ayında Güney Kıbrıs'ta kayda geçtiğini haber verildi. Geçen Eylül ayında Güney Kıbrıs'ta elektriğin maliyetinin %7 arttığını yazan Alitya gazetesi söz konusu şirket tarafından ortaya atılan verilere dayanarak Güney Kıbrıs'taki elektrik fiyatlarının 33 AB üye devleti arasında en pahalı 7. elektrik fiyatı olduğunu kaydetti. Ve Başbakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Yeni Lefkoşa Hastanesi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu. 2 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen incelemede Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür ve Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yer aldı. Heyet, hastanenin yapım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ve dünya haberlerine geçiyoruz sayın dinleyiciler. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'yi yaptırım, suikast ve anlaşmaları bozmakla suçlayarak mevcut şartlarda müzakerelerin anlamlı olmadığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile yürütülebilecek müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Washington yönetimini yaptırım uygulamak, suikast düzenlemek ve anlaşmaları bozmakla suçlayan Pezeşkian, mevcut şartlarda müzakerelerin anlamlı olmadığını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumlaşmasına yönelik çalışmaların sonuna geldiğini açıkladı.
Toplantıda Yemen, Suudi Arabistan meselesi de görüşüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen ortak savunma ve Mekke anlaşması stratejik siyasi ve savunma komitesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, Mekke Savunma İttifakı anlaşmasının kurumlaşmasına yönelik çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Japonya'da internet hizmetleri firması GMO Research All ile parakente şirketi Mr. Max sonuçlarını hedef alan cyber saldırılar sonucu 2.6 milyondan fazla müşterisinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığını bildirdi. Müşterilerin isim, e-posta adresi ve telefon numaralarının cyber saldırıda sızdırıldığını ifade etti sayın dinleyiciler. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz. Senegal'de 248 difteri vakası tespit edilirken 11 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere, İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatma planı hayata geçirmesini halinde 27 İsrailli diplomatın sınır dışı edilebileceği tehdidinde bulundu. Haberde İngiltere'nin İsrail Büyükelçisi Simon Walters söz konusu tehdidi İsrailli yetkililere ilettiği bildirildi sayın dinleyiciler. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz. Nijerya'da Benin City'den Laos'a giden hava kuvvetlerine ait ATR-42 tipi uçak Ondo eyaletinde düştü. Uçaktaki 25 yolcu ve 7 mürettebattan kurtulan olmazken Cumhurbaşkanı Bola Tinubu kazayla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi. Yemen'de hükümet güçlerinin Husilere karşı başlattığı Yemen Şafağı operasyonunda çalışmaların kapsamı giderek genişliyor. Hükümet güçleri stratejik öneme sahip yerleri kontrolü ele geçirdiği ve Taiz'deki Zubak Havalimanı'nı kontrol altına aldığı duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 100 savaş uçağıyla operasyona destek verdiği belirtilirken Yemen ordusu son olarak başkent Sana'ya stratejik saldırı başlattığını açıkladı. İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan erken genel seçimde 22 gün kala yayınlanan son kamuoyu araştırması muhalefet partilerinin Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonunun 5 sandalye önünde olduğu ortaya koydu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kongo Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişiden haber alınmadığı bildirildi. Romanya Başbakanı Cumhurbaşkanı Nikoşor Dan Vensoru oylaması sonucu hükümetin düştüğü ülkede Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Nicoscu'yu hükümeti kurmakla görevlendirdiği açıklandı. Ve ABD Başkanı Donald Trump İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford üssündeki bombardıman uçaklarını muhtemel İran bağlantılı bazı tehditler nedeniyle çektiklerini duyguladı. Nijerya'da askeri helikopter faciasında 32 kişi hayatını kaybetti. Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan askeri helikopterin rutin görev sırasında düştüğü bildirildi. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ohimen, ilgili makamlar ve acil durum müdahale ekiplerine koordinasyon halinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Nijerya Havacılık Bakanı
Faustus Keamo 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan helikopterin yere saatle 09 sıralarında rutin bir görev sırasında Ondo eyaletinin Ikoda bölgesinde düştüğünü açıkladı.

Haberlerimizi okumaya devam ediyoruz sayın dinleyiciler ve spor haberlerine geçiyoruz. Hemen Kuzey Kıbrıs Süper Liglerinde hafta sonu yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlara geçiyoruz. Doğan Türk Birliği gençlik gücüyle hafta sonu yaptığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Mesarya Küçük Kaymaklı ile 3-3 berabere kaldı. Cihangir Aslanköy ile 1-1 berabere kaldı. Karşıyaka Değirmenliği 3-0 mağlup etti. Esentepe Bafülkürdü ile 2-2 berabere kaldı. Mausa Türk Gücü Yeni Cami ile 0-0 berabere kaldı ve son karşılaşmada Süper Lig'de Çetinkaya Dumlupınar'la 2-2 berabere kaldı sayın sporseverler. Ve hemen lig sıralamasına geçiyoruz. Mausa Türk Gücü lider Süper Lig'de 10 puanla ikinci, Karşıyaka puanı 9, üçüncü Doğan Türk Birliği puanı 8 ve dördüncü Gençlik Gücü'nün 7 puanı bulunuyor Kuzey Kıbrıs Süper Ligi'nde sayın dinleyiciler. Bu haftanın karşılaşmaları şöyle: Gençlik Gücü Cihangir'le, Küçük Kaymaklı Esentepe'yle, Dumlupınar Doğan Türk Birliği'yle, Bafülkürdü Mausa Türk Gücü'yle, Yeni Cami Çetinkaya'yla, Aslanköy Alsancak Köşürova'yla ve Değirmenlik Mesarya'yla karşı karşıya gelecek sayın sporseverler.

Evet sayın dinleyiciler, hemen birinci lige geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs 1. liginde hafta sonu yapılan karşılaşmalarda ve puan durumu şöyleydi. Türk Ocağı Yılmaz Köyü 2-1 mağlup etti. Maraş Gönyeli'yi 3-2 mağlup etti. Dikmen Lapta Türk Birliği ile 0-0 berabere kaldı. Geçitkale kendi sahasında Larnaka Gençler Birliği'ne 3-0 mağlup oldu. Lefke Türk Spor Kulübü Akdoğan'ı 2-1 mağlup etti. Göçmenköy Düzkaya ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Boğaziçi Mor Menekşe'yi 2-1 mağlup etti sayın dinleyiciler. Bu sonuçlardan sonra Türk Ocağı 12 puanla lider durumda. İkinci Larnaka Gençler Birliği puanı 10. Üçüncü Karaoğlanoğlu puanı 9. Göçmenköy 4. durumda 8 puanla sayın spor severler. Bu haftanın karşılaşmaları Süper Lig'de Kuzey Kıbrıs'ta şöyle. Göçmenköy Yeni Boğaziçi ile, Mor Menekşe Maraş'la, Akdoğan Larnaka Gençler Birliği ile, Lefke Türk Spor Kulübü Yılmazköy ile, Gönyeli Dikmen ile, Geçitkale Düzkaya ile, Türk Ocağı Karaoğlanoğlu ile karşı karşıya gelecek. Ve bu hafta Türkiye Süper Liglerine devam ediliyor sayın sporseverler. Galatasaray Kasımpaşa ile, Gençler Birliği Ahmet Sportif ile, Alanya Spor Erzurum Spor'la, Samsun Spor Trabzon Spor'la, Çaykur Rizespor Fenerbahçe ile, Konya Spor Başakşehir ile, Gaziantep Spor Çorum Spor'la, Beşiktaş Kocaeli Spor'la ve Eyüp Spor Göztepe ile karşı karşıya gelecek sayın spor severler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Facebook'tan da yayın yapıyoruz ve mesajlarınızı da alıyoruz. Hemen unutmadan okuyalım. Hüseyin Çakıcı mesaj gönderdiği, günaydın, hayırlı yayınlar, selamlar. Çok çok teşekkür ederiz. Hanuin de bizleri izliyor. Hanuin'e de iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Vietnamlı bir arkadaş. Evet, Hüseyin Çakıcı bizleri izliyor. Ali Osman Veli bizleri izliyor. Halil Katriye Hüseyin, iyi sabahlar, iyi günler Hakkı Süleyman diyor. Yayına hoş geldin. Çok çok teşekkür ederiz. Halil Katriye Hüseyin'e sayın dinleyiciler. Mütevel Osman, benim küçüklük arkadaşım, Londra'dan bizleri izliyor. Londra'daki tüm arkadaşlarımıza selam ve sevgi göndeririz. Avustralya'dan, Melbourne'dan sayın dinleyiciler. Evet, Orhan Mehmet bizleri izliyor. Ama Orhan Mehmet arkadaşımıza da iyi günler diliyoruz, günaydınlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Sevgi Hüdaverdi de bizleri izliyor. Sevgi Hüdaverdi'ye de iyi günler diliyoruz. Rukiye Avdiç, Bosnalı bir arkadaş. Rukiye'ye de iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Mustafa Kulaş bizleri izliyor. Mustafa Kulaş'a da iyi günler diliyoruz. Şentürk Durukan, günaydın Hakkı kardeş diyor. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, selamlar, sevgiler. Biz de selam ve sevgi göndeririz Şentürk Durukan'a sayın dinleyiciler. Ve Emin Dinek de bizleri izliyor. Emin Dinek'e de günaydınlar diliyoruz, iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Bilge Kağan Akgüneş de bizleri izliyor. Bilge Kağan Akgüneş'e de iyi günler diliyoruz.

0: Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize devam ediyoruz. Şarkılara da devam ediyoruz. Sayın dinleyiciler, hemen durduralım bu şarkıyı. Ve hemen bundan sonra paylaşacağız. Evet, Taylan Cuma hatlarımızda. Taylan Cuma, iyi günler.
1: Programımıza, iyi günler.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Sayın dinleyicilerim.
0: Evet, buyur bakalım. Yanlışlıklardan mı başlayalım? Yanlışlıklar var mı radyoda?
1: Yoktur, yorgunculuk var. Yorgun.
0: Öyle
1: ben
0: mi?
1: Ben seni yorgun gördüm bugün.
0: Yok, tamam, problem yok. Sorumluluk var. Sorumluluk.
1: Hepsini birden okudun, onun için biraz zordur yani.
0: Öyledir, doğrudur. Bir kişi olduğunda biraz zordur. Kabul
1: zordur,
0: ediyorum.
1: Zordur, çok zor. Onu soruyorum yani.
0: Kabul ediyorum ben. Ben kabul ediyorum. Evet, buyur.
1: Günaydın sayın dinleyicilerim. Evvela bakım evlerinde yaşayanlar Allah'tan şifalar dilerim. Hastanede yaşayanlar Allah'tan şifa dilerim. Yalnız yaşayanlar Allah'tan şifa dilerim. Bir de cenazemiz var bugün, Mustafa Hamid. Ona da Allah'tan rahmetler dilerim. Ailesine de sabırlıklar dilerim.
0: Evet, hemen tekrar edelim. Cenaze bugündür. Bugündür. Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin camisinde. Söyle onu.
1: Evet.
0: Saat 2'de.
1: Saat 2'de ve saat 3'te de Fokna Mezarlığı'na defn edilecektir.
0: Evet, doğrudur.
1: Sizlere bir işte duyurumuz budur bugün.
0: Evet, çok
1: ve
0: çok.
1: Radyo Ton da geldi.
0: Evet, Radyoton bağış kampanyası başladı.
1: Bağış kampanyası Pamuk Eller Cebe.
0: Evet.
1: Lazım bu radyomuzu destekleyelim sonuna kadar.
0: Evet, doğrudur. Destekleyeceğiz. Elimizde olanı korumamız lazım, sahip çıkmamız lazım.
1: Bir tek radyomuz var, Kıbrıs Radyosu, değil mi?
0: Evet.
1: Onu korumazsak niye, neyi koruyacak?
0: Dünyadaki...
1: Bak, bir cenazemiz olur, hemen duyarız, cenaze oldu bugün ama kimdir? İşte bu çok güzel bir şey, radyomuzu destekleyelim. Ben bunu çok şey diyorum.
0: Evet, doğrudur.
1: Desteklemek lüzumdur.
0: Doğrudur, onun için biz de...
1: Yani ondan radyomuz yoktur. Yani söylüyorum Hakkı abi. Bir radyomuz
0: yok,
1: var, onu da destekleyelim.
0: Ben seni dinliyorum ve konuştuğumuzda çakışmayalım böyle. Ben konuştuğumda sen duracaksın. Sen konuştuğunda ben duracağım.
1: Tamam,
0: yani
1: tamam.
0: Öyle olması lazım. Çünkü radyodayız ya.
1: Evet,
0: dışarıda
1: evet.
0: Olduğumuzda tamam. Ama radyoda biri konuşurken dinleyeceksin. Ondan sonra sen konuşacaksın. Ben dinleyeceğim. Tamam mı?
1: Evet, evet.
0: Tamam.
1: Evet. Ben öğreniyorum, değil mi?
0: Öğreniyorsun. Yavaşça öğreneceksin. Tamam. Bu radyo çok önemlidir. Kıbrıs Türk'ü
1: evet.
0: için çok önemlidir. Onun için 35-40 yıldır bu radyo sesini buradan duyuruyor. İkinci mesele de bu radyo Kıbrıs Türklerinin, yurt dışındaki Kıbrıs Türklerinin ilk radyosu ve bir de başka radyo yoktur Kıbrıs Türklerine ait. Tamam mı? Bu da bir özel
1: evet.
0: özelliğe sahiptir. Onun için biz oradan kesiyoruz, zamanımızı buradan kesiyoruz, oradan kesiyoruz. Bütün zorluklara rağmen buraya gelmeye çalışıyoruz ve sesimizi, haberlerimizi, her şeyimizi duyurmak istiyoruz. Bu radyo Kıbrıs Türk'üne aittir. Yani radyo değil de programımız Kıbrıs Türk'üne ayrılmıştır. 30 senedir, 35 senedir devam ediyoruz bu programın yaşamasına. Onun için çok özeldir. Onun için biz dediğim gibi zamanımızı ayırıyoruz. Yani her şeyden başka öncelik taşıyoruz ve geliyoruz radyoya. arkadaşlarla programı yapmaya çalışıyoruz. Kolay değildir, onu söylemek istiyorum. Evet. Çünkü zaman çok önemlidir. Biz zamanımızı buraya ayırıyoruz. Bir programı yapmak için 5 saat lazımdır. 5 saat uğraşman lazım. Haberleri bulacaksın, haberleri alacaksın, programı yapacaksın. Ne olacak, ne alacak? Başın ağrıyor, ağrımaz, hastasın, buraya gelmen gerekiyor.
1: Yağmur yağıyor, gidemiyorum, söylemiyoruz. Yani yani yapacağız. Evet. Ben de onun için yani dedim, bu radyomuz bir tanedir, destekleyeceğiz.
0: Evet, doğrudur.
1: Yani evet. Her şey bu radyodan bekler. İnsanlar var, yani insanlar var, bu vakti bekliyorlar, haberleri dinlesinler, yani şarkılar dinlesinler, geceleyin gene aynı. Ben bu radyo şeyini duyarım, her gün vaktimi geçiriyorum ve bahçemle.
0: Evet, çok iyi.
1: Yani bir radyomu bekliyorum, kaçta bacaman kaçırtmayım, isterim haberleri dinleyeyim yani.
0: Evet.
1: Her şey dinleyeyim. Bak, başladım, hemen cenaze duydum. Mustafa şey öldü, yani rahmet oldu.
0: Yani tamam, Mustafa Hamid.
1: Radyo olmasa duymayacaktım, değil mi?
0: Evet, Mustafa Hamid.
1: Evet, ben tanıyorum Alaminyolular. Mustafa Hamid var, Mustafa Hanifi var. Evet, bunu Alaminyolları ben tanıyorum anyway.
0: Evet, Allah'tan rahmet işte, diliyoruz. Ailesine başsağlığı da diliyoruz.
1: Allah'tan rahmet.
0: Evet.
1: Anyway,
0: başka söylemek istediğin bir şey var mı Taylan?
1: Ben vallahi bugünlük biraz da şey, bakışım gelmedi. Biraz bozum bugün biraz.
0: Problem yok.
1: Bana haber etmediler onun için.
0: Problem efendim? Yok. Problem yok. Sağlık
1: problem
0: olsun.
1: Problem yoktur yani.
0: Sağlık
1: bir
0: olsun.
1: Bir gün için geçecek.
0: Evet.
1: Sağlık olsun, Allah'tan sağlık. Hepsimize Allah'tan sağlık.
0: Doğrudur.
1: İngilizce der passion.
0: Doğru. Sabır. Doğru.
1: Sabrın sonu selamettir.
0: Hayatta her şey yani hayatta her şey gelip geçicidir. Hiçbir şey kalıcı değildir.
1: Bir rüya gibidir hayat. Hayat benim için böyle, benim için bir hayat, yani bir tatil, uzun bir tatildir. Sonunda ne oluyor? Gözler kapanır, bir keşke kalır. Keşke öyle, keşke, ama keşke inan bitmiyor. Keşkeyi ekmişler ve bitmedi.
0: Doğrudur. Ben bunu söylüyorum. Doğrudur. Keşke dememen için her şeyi düzgün yapman gerekiyor. Heh. Aksi takdirde
1: ama
0: keşke gene, bunu da yapsaydım.
1: Ama...
0: Evet, buyur.
1: Söylese, konuş.
0: Buyur.
1: Bir keşke, yani ben onu yaptım, bunu yaptım. Ya keşke yapmasam da, ya keşke gitmesem da, keşke Kıbrıs'ta kalsam da. Her şey keşkeyle biter.
0: Doğrudur.
1: Bir keşke kalır.
0: Evet, o da doğru.
1: Her şeyin çaresini buldular ama ölümün çaresini bulamadılar. Onun için hayat kısa ve onu şey edecek yani. Hayatta olduğumuzda onu sağlamlaştıracağız.
0: Kabul etmen lazım.
1: Birinin kalbini kırmayacağız onu. Evet, kabul edeceğiz. Ben bunu söylüyorum, o başka bilmem.
0: Tamamdır. Çok sağ ol. Bu şarkıyı kim söyler? Dinle bakalım, bu şarkıyı kim söyler?

0: Bilmedin.
1: Onun
0: bir daha söyle. Bir daha söyle kimdir? Var. Bir daha söyle. Üç tane hakkın vardır. Bilmezsen bil onu da bilemedin. İkinciyi de kaybettin. Üçüncüyü söyle. Bak açacağım. Dinleyeceksin. Ondan sonra söyleyeceksin. Kim söylüyor?

0: kaybettim gene bugün.
1: Tamam, ben söyleyeyim sana. Düşen bir yaprak görürsen söyleyeyim, beni hatırla.
0: Evet.
1: Yıldırım Gürses.
0: Müslüm Gürses, evet.
1: Yıldırım
0: Yıldırım
1: Gürses söylüyor bu şarkıyı.
0: Evet.
1: Tamam Taylan.
0: Ben de bir şey isteyeceğim.
1: Söyle bakalım.
0: Efendim?
1: Söyle, buyur.
0: Ben de bir istek istiyorum. Radyo dinleyenler için, radyo başlarında olanlara, Facebook'ta bizi izleyenlere, kader böyleymiş. Muazzez Abacı söylüyor. Kader böyleymiş. Ne söylesem boş.
1: Evet, tamam. Bak şimdi
0: bütün radyo başında olanlara, Facebook'ta olanlara hepsine armağan ediyor.
1: Okey, tamamdır.
0: Çok
1: sağ ol, görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere.
0: Olduğu işlerine başarılar diliyorum.
1: Sağ ol. Sağ ol, görüşmek üzere. Çok sağ ol. Sen gelirsin. Evet, Taylan Cuma'yı dinle.

0: Ayşe Hanım'ın torunu ruhsan torpil ile dünyaları yedi.
1: Yok da. Ya. Bu hanım.
0: Duymadın sen.
1: Yok.
2: Görür seni işe gideceksin sabahtan. Bir göz üstünde hayretmen. Baktığı süt yoğurt olmaz ya.
0: Mehmet'i bir gün gördüm arabaya binerken dostuyla. Gözümüyle gördüm.
1: Ben söyleyecektim sabunu. Ama dedim hadi duyulsun da sonra. Diyemezsin ki son aycık bir tane geldi yetiştirdi. Bak sen söyledin. Geçen gün çıktım dışarı. Baktım bir araba geliyor. İçinde bir karı vardı Benirman.
3: Anamı götürdüm doktora. Anamınla gördü ve adımı çıkarttı. Anamınla.
0: Her gece mi anne?
1: Her gece. Allah inandırsın seni her gece.
0: Nerede buldular ben bu parayı?
1: Ama bilirim Benirman.
2: Haftada bir misafir gelir eve. Her geceymiş mangal yakarım, kokudurmuşum mahalleyi. Bir tabak da vermem.
1: Her tarafım şişti bak. Bak ne oldu? Bak.
4: Göz dağı devirir derler. Ben gözdeğe, hasrete, nazara inanırım.
1: Bir çıngı bile bir değe kosunlar getirsinler yapmazlar.
0: Ya bekle ne olur sen.
2: Ne kurşun döktüysek oldu, ne zeytin yaktıysak oldu. Tütünürük olmaz, bilmem ne farık olmaz. Baktığımı veren olun ya.
0: Bir köpek aldılar. Gitmez kankam.
1: Yok aslan alsalar ben de besleseler. Yok şaşırttılar hakikaten.
0: O köpeği ha ha ha ha ha ha. Deli eder bizi bu tarafta.
1: Da giden oturun yani.
2: Kumu be Sivas kangalı. Allah çizmanızı çalsın. Kumayı bunlar. Ne başsınız be siz?
0: Evlendiler şu. Devletten para çıkmış kendilerine.
1: Ma deli edeceğim beni ya o zenda.
4: Evlendiğimiz günden beri yediler amacım bizi gözlerinden yediler bitirdiler bizi yediler torpilimizmiş var.
2: İki asgari ücret alacakmışık da ona göz dikti. Bak ama herkese verirler be.
1: Vallahi Nermanım böyle bir iş varsa iki maaş ben bu herifi boşayacağım evleneceğim iki maaşa inat değil bu yaşta.
0: Mehmet, o saçaklı Mehmet.
1: Yok da.
0: Gözlüğünü bile hüküm ettin.
1: Ma deli edeceksin beni. Ben Erman artık yani sen de.
0: Ne deli olacak?
1: Ben geçen gün gözlüklerime para verdim de aldım.
0: Gitsen de işte.
1: Ne bileyim benim bunlardan sen hiç haberim yok. Allah. Ma ne torpilimiz var bizim.
2: Gözleri bozuldu bizimkini. Aldık götürdük.
4: Uzağı görmem, uzağı görmüyorum. Araba sürerken görmüyorum.
2: Doktor yazdı bir kağıt. Gittik ödedik normal gözlükçüyü. Ondan sonra daireden çıkarttırdık. Ne var yani bunda torpillik bir şey yok ki. Normal standart herkesin yaptığı gibi.
0: Ruhsan hamileydi de şu doğurdu.
1: Ne olmuş?
0: Gebelik yardımı, analık yardımı, emzirme.
1: O hep kadar.
0: Bunlar ödendi.
1: Oh oh vallahi. Vallahi utanmasam ben de gebe olacaktım doğurayım.
4: Hamile oldum, ödenekli izine çıktım diye bir laf arkadan, bir dedikodu, bir söylenti bu mahallede.
1: Memurdu?
0: Yok, özel sektörde işlerdi.
1: Allah
0: gene
1: Allah.
0: Gene de devletten para çıktı.
1: Aa, ilk defa duydum bunu.
0: Ya.
1: Böyle bir şey olamaz.
0: İşsizlik parası.
1: Vallahi yalan değil şu söylerim sen. Bütün komşular da bilir. Nenesinde maaş gelir.
0: Torpil torpil.
1: Ne zannettin? Ağla sen hem ben.
2: Bir dönem işsiz kaldım. Gittik başvurduk sigortalara. İşsizlik maaşı aldık. Vay torpilli ne torpili be.
1: Yani sadece evet, senden değil ya. Ben başkasından da doldum.
0: Her şey torpil ile dönelim.
1: Vay Allah yaksın kendilerini bu torpillerle artık.
3: Torpili var, torpili var, torpili var. Torpilim morpilim yok.
4: Biz torpilli değil sigortalıyız.
1: Ve ben yalan söylemem sana.
0: Ben yalancı demedim sana.
1: Dedin öyle ikide kaldın.
2: Anlatamadım konu komuş ya. Cenab-ı Allah seçmiş yollamış bu mahalleye hepsini.
4: Kapıya yazalım acaba sigortalıyız.
2: Aynen.
1: Evleneyim bakayım alırsam iki maaş. Başıma durur benim koca zaten.
4: Özel işte de çalışsak, kendi işimizi de yapsak sigortamızı yatırırız, yaptırırız. Sigortalı çalışmak hem bir haktır hem de yasal bir zorunluluktur. Kaka dece sos

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10.38'i gösteriyor ve isteklerimize devam ediyoruz. Bu şarkıyı, Kader Böyleymiş şarkısını Taylan Cuma tüm sevenleri için istiyor ve dinletiyoruz. Muazzez Ersoy, Kader

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Ve bu şarkıyı Muazzez Ersoy'un seslendireceği Bir Fincan Kahve Olsam şarkısını Clayton'dan Ayşe Behaettin tüm sevenleri için istiyor. Ayrıca bu şarkıyı Ahmet Cuma için de dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımızın da sonuna yaklaştık. Saatlerimiz 10.54'ü gösteriyor. Programımızı kapatmadan önce bir cenaze duyurusu var. Sayın dinleyiciler, onu da sizlerle son kez paylaşalım. Mustafa Hamit 92 yaşında hayata veda etti. Cenazesi bugün, çarşamba günü yani bugün saat 2'de cenaze namazı kılınacak Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Ballarat Road'daki adresinde ve saat 3'te de Faulkner Mezarlığı'na defnedilecek sayın dinleyiciler. Bunu da önemli duyuruyoruz. Üzücü haberi duyuruyoruz sizlere. Ve Mustafa Hamit ailesine başsağlığı diliyoruz. Sayın dinleyiciler, geçmiş olsun diyoruz sayın dinleyiciler. Evet, programımız sonlandı. Bizleri yalnız bırakmadığınız için özellikle Taylan Cuma'ya çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. O da yavaş yavaş öğreniyor radyoyu. Bir iki program sonra daha düzelecek, daha güzel olacak. Tabiatıyla bana da yardımcı oldu. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Tabiatıyla Radyo Ton programımız da devam ediyor sayın dinleyiciler. Bizleri gördüğünüzde lütfen bağışlarınızı yapınız. Bağışlar da, bağış yapan $20 ve üzerinde bağış yapanlar radyomuzun koyduğu ikramiyeleri de kazanabilme imkanına sahip olacak. Özellikle Ramazan Altıntaş'a çok çok teşekkür ederim. İlk yardımı veren Ramazan Altıntaş'tı. $500 yardım etti. Radyomuza çok çok teşekkür ederiz. Erdal Hazam Bedavacı'ya da çok çok teşekkür ederiz. Evet. Sizlere iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Görüşmek üzere. Pazartesi akşamı mutlaka görüşeceğiz. İyi günler. Ve bu güzel Kıbrıs şarkısını tüm bizleri şu anda dinleyen Facebook'taki arkadaşlarımıza, Ali Osman Veli'ye ve tüm dinleyicilerimize çalıyoruz sayın dinleyiciler. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.